0: Kral Efendim.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de...

Gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis, ev basmaz gübe gündüz.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor.

Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor hayal.

0: Açtım ellerimi yalvarıyorum. Eğer buysa sevmek, buysa yaşamak. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahrolmak istemiyorum. Böyle yaşamak istemiyorum. Yaşamak.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: gözlerine doğdu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemin. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: Kral FM'de...

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Gümüşhane Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın efendim.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
2: Gönül dostu Şener.
0: Yağmur çiseliyordu bu sabah. Yolda olanlar dikkatli olun.

7.12 yaptık saatleri. Elon Musk'la başlayacağız bugün. Elon adamı. Elon adamı. Yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği tehlikelerle ilgili konuşmuş Elon Musk. Elon. Artık ne diyorlarsa buna. Hepimiz 10 yıl içinde ölecek miyiz sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermiş. Ama o yanıttan önce gelişmiş zeka modellerinin askeri sistemlerinin kontrolünü ele geçirmesi ihtimaline karşı uyarıda bulunarak şirketlere karşılıklı denetim çağrısı yapmış. Hani siz de bir görelim ne yapıyorsunuz. Karşılıklı denetim. Bizden iyi misiniz? Neler yapıyorsunuz bir bakalım. Yalnız 10 yıl içinde hepimiz ölecek miyiz sorusuna verdiği cevap, sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama günün birinde zaten hepimiz öleceğiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Civil'de okula dönüş başladı. 2-5 yaş kız ve erkek çocuk sweatshirtler 219.99 TL, eşofman altları 249.99 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
8: Gönül dostu Şener.
9: Türkiye'yi uyandıran adam.

Bana bir selam çıkar mısın diyor Ramazan. Ah kalmadı be. Az önce arkadaşlara verdim. Çıkar mısın ne abi? Bana bir koltuk çıkar mısın? Ne kadar lazım? Kaç selam seni kurtarır? Ramazan Şimşek Belçika'dan. Günaydın. Selamun aleyküm. Bak selam da verdik. Almanya'da bulunan Beşiktaş için ettiğimiz davete katılan tüm gurbetçilere selam, sevgiler. Muhteşem destek.

bıraktığınız zaman bu şekilde gönderiyor. Naz Almaya'dan hepimize güzel günler diliyor. Sıradaki şarkıyı da erken iş alanlara armağan ediyor. Budur mevzu. Günaydın Avusturya'dan dinliyoruz. Sevim ve Nargis bizi selamladılar. Bizden de selam olsun. Doktor Samet günaydın. Kağıthane'den Vedat abimiz gönderdi. Selamı var size. Biliyorum sizler aleyküm selam dediniz. Gaziantep'ten Emrah. Sizi görmeden seviyoruz. Teşekkür ederim ama sosyal medyada görebiliyorsunuz. Orada görüntü de var sosyal medyada. Güneşi Aytemur'a ikinci defa anne olan. Dün de bu mesajı göndermiştiniz, okudum. Sonra bir daha gönderdiniz. Yine değerlendirelim. İkinci defa anne olan Güneşi Aytemur'a, eşi Elbruz Aytemur'a bizden de selam olsun. Allah analı babalı büyütsün. Anasına babasına, vatanına milletine ayrı bir evlat olarak yetişsin. İzzet, Adana'ya selam olsun. Adana'da hala klima çalıştırıyorlarmış. Akşam bütün balkon pencere ne varsa kapattık. Acayip serindi akşam. Bugün de yağmurla karşılaştık. Hafif çiseliyor ama yağmurlu. Öğlen gibi bitecekmiş.

şöyle olacak. Thomas Reis gelmiş Trabzon'a. Samsun Spor'un eski teknik direktörü Reis geldi. Havaalanında karşıladılar. Birçok teknik direktörü, birçok futbolcuyu, birçok takım böyle karşıladı. Havaalanında karşıladı. Boynuna atkı sardı. Alkışladı, üçlü çektirdi. Gidene kadar neler çektirdi. Neler neler. İnşallah olmaz. İnşallah faydası olur Trabzon'a Thomas Reis'in. Thomas Reis. İsmin Türk yapalım. İsmini de değiştirelim. Temel Reis olsun. Belki daha faydalı olur. Aleyküm selam Salih. Sedat sana da Fransa'ya da. Yağmurlu Bursa'dan Özay'ın selamı var. Sivas'tan Ahmet. Adam döndü program yapıyor. Hala diyor ki izinde mi? Döndü adam, döndü program yapıyor. İstanbul Beylikdüzü'nden Bilgin Kırmacı, Erzurumlara selam var. Nasılsınız demiş. Hamdolsun siz nasılsınız?

Aracı değil talancı diye bir başlık var. Tarladan sofraya vurgun yapanlara operasyon yapılmış. Halkın emeğine göz diken gıda baronlarına astığın darbesi vuruldu deniliyor. 41 dağıtıcı firmadan 38 yönetici gözaltına alındı. Sahtekarlar ölüler adına bile makbuz kesmiş. Bu zamana kadar niye bekledik? İlk soru bu. Bundan sonra ne olacak? İkinci soru bu. Ceza deyip çıkacaklar mı?

0: Sen şimdi Umut, Kezban abla yok ya, yayını 4 sene sen yapmadın mı, ben mi öyle hatırlıyorum? Bu bize ne kazandıracak ya da ne kaybettirecek?
1: Evet ben yaptım. Ben yaptım.
0: Hababam sınıfı geliyor, herkes ayağa kalkıyor. Hayır ben yaptım. İlk hafta 4 saat yaptık, Ali de yoktu. Geçen hafta da 3 saat yaptık. Bu hafta da normal saate döndük. Tatil bitti, herkes döndü. Evli evine, köylü köyüne misal, Almanya'dan Atilla. Eşi Gülay ile birlikte bizi dinliyorlar. Günaydın efendim. Kayseri'den Yusuf aldık selamı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Ya bu şeyle ilgili kafama takıldı. Sabahtan beri çok detaylı bir şekilde okumaya çalışıyorum. Çiftçiye tüccar kıskacı ile ilgili. Yıllardır bununla ilgili çok söylem var. Niye bu kadar beklendi? Herhalde netleştirmek için bir yazıda şöyle deniliyordu. Yüzlerce, 1250 çiftçinin tek tek alınan yazılı ifadesi birleştirilmiş, sonrasında soruşturma başlatılmış. Ya ister istemez soruyoruz, neden bu kadar bekledik? Ya daha önce de olmaz mıydı? Ya bizim cebimizden bu kadar çok paralar çıkmadan. Bundan sonra ne olacak? Yani 50-60 liralık bir domates 20 liraya 15 liraya düşecek mi? 50 liralık şeftali 10 başa düşecek mi? Gerçi dokunamam şeftaliye de. Hadi bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç

0: Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı. Her güzele
4: bir Mindus. Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi Mondium.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Ladies and gentlemen. Gentlemen.

Aa, söz vermiştim. Hatırlatsana, pazartesi günü bu türküyü çalacağım demiştim. Türküyü hatırladım. Kime söz verdim hatırlamadım. O da kendini hatırlatmadı. Neyse, en azından türküyü hatırladık. Amadan Cengiz, beni toplantılarda konuşmadın. Ben de bir hatırlatayım kendimi dedim. Trabzonspor'un başına gelen adamcağızın soyadı Reis diye okunur ve piyama anlamında. Adamı hemen reis ettin diyor. Ben yapmadım. Koskoca gazete Thomas Reis yazmış. Atkı bile yapmışlar Thomas Reis hoş geldin diye. Yarın bak, yarın ona Temel Reis demezlerse ben de bir şey bilmiyorum. İki maç alsın Temel Reis.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 16 Eylül Çarşamba. Günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi.
2: Sen Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Seçimden yeni çıktığımızda bile bir seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine dönülmeli diyen Bakan Fidan, Ukrayna Savaşı'nın yayılabileceği uyarısını yineledi, Karadeniz'in çatışma dışı tutulması gerektiğini vurguladı.
3: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Sadece Karadeniz'de değil, Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz.
1: Yeni partinin adının değişme ihtimali Ankara'da konuşulan başlıklar arasında. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede güçlü bir ekonomi için öngörülebilir bir hukuk düzeni vurgusu yapıldı. Bakan Gürlek, yatırım ortamının güvenliği için çıkar amaçlı örgütlerle mücadele edildiğini belirtti.
4: Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluklardan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır. İş insanlarımız önünü görebilmeli, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli ve ekonomik faaliyetler gereksiz bürokratik ya da hukuki engellere takılmadan yoluna devam edebilmelidir. Üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın karşısına hukuk dışı yollarla çıkan yapılara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Senaristlerden Şaşmaz, illegal hiçbir güç ve suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi, dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçmeden 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Senarist Raci Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları da iftira olarak nitelendirdi. Soruşturmada şu ana dek 4 kişi tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. İçlerinde hala Antalya'da aktif görev yapan 2 polis de bulunuyor. Mersin'de Ailem Güvende Operasyonu düzenlendi, 28 şüpheli tutuklandı. 2 derneğe ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Tarladan markete uzanan fiyat zincirinde faturaların ve makbuzların peşine düşüldü. Hayatını kaybetmiş 49 kişi adına makbuz düzenlendiği, üretilmeyen sebzeler için milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu öne sürüldü. 22 ildeki operasyonda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Çemberlitaş'ta bir döviz bürosunda çıkan silahlı çatışmada iki kardeş öldürüldü. Çatışma sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı. Meksika'dan İstanbul Havalimanı'na inen bir uyuşturucu şüphelisi pilot kıyafetiyle kaçmayı başardı. Beraber hareket ettiği iki zanlıysa yakalandı. Toplam 51 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Amerika'nın Los Angeles kentinde otobüs kazasını havadan görüntüleyen televizyon helikopteri düştü. 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST düz endeksi güne %2.41 değer kaybıyla 13.892 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.18, gram altın 6.774 liradan işlem görüyor. Bitcoin 75.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sona erdi. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis'le 1+1 yıllığını anlaştı. Trendyol Süper Lig'in ilk devresindeki derbilerin tarihleri netleşti. Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim pazartesi günü karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynayacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki yenilenen Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadında oynanacak. Şansa kalmaz işimiz
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin büyük bölümü yağışlı. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 27, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden Emmy 78. kez ödülleri dağıttı. Dağıtılan ödüllerin içerisinde tanınmış bir tane bile isim var mı yok mu? Belki var, belki yok. Ama ödül alanların hiçbiri Filistin'le ilgili bir konuşma yapmamış. Hiçbir söylemde bulunmamış. Ama diğer bir tarafta Filistin'e destek veren, öldürülen çocuklarla ilgili yorumlar yapanların konserleri iptal ediliyor. Sadece bir konser değil. Benim mekanımda konsere çıkamaz diyen zengin Amerikalı bir görünüp İsrail olanların yönettiği bir sistem. Sinemada oynatılmıyorlar. Reklamda oynatılmıyorlar. Reklam yüzüse çıkartılıyorlar. Ne konserleri veriliyor, ne reklamda oynatılıyorlar, ne de filmlerde oynatılıyorlar. Niye? Filistin'e destek verdikleri için. Aslında Filistin'den ziyade öldürülen çocuklarla ilgili destek verdikleri için televizyon ödülleri dağıtılmış. Bir tanesinin Filistin'le ilgili söylemi yok. Yanar döner bir dünyada yaşıyoruz. Bizde de geçerli bu, biliyorsunuz değil mi? İsim vermeyeceğim. Her şeyi görüyorlar da öldürülen çocukları göremiyorlar. Her şeyi biliyorlar da onu bilmiyorlar. Her hakkı savunuyorlar. Her demokrasinin arkasındalar ama çocuk ölümüyle ilgili hiçbiri ortada yok.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Ama dememek için
1: ama sigorta. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: 10 yılı aşkın sürede Prime Computes Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
4: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam balkonun adı. Soyadı.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau cam balkonun adı. Soyadı.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
13: Büyük rahatlık PTR.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
17: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet.
18: Getir, bir mutluluk getir.
19: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Bugün Paşaoğlu'nun doğum günü. Sakal adın Hakan Özer. Oğlunun doğum günüymüş. Rabbim tüm evlatlarımızı sağlık ve hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Amin. Kaan'ın doğum günü kutlu olsun. Sizinle yaşlansın, sizinle büyüsün. Hep mutlu olsun, sağlıklı saatli bir şekilde. Taşkent, Avşar'dan Mustafa, günaydın. Antip'ten Nimet. Kardeşlerine. Bu şarkı yarmağın açık ama sırada bu var. Almanya Dil Kurumu'na yazmış Almanya'dan Cengiz. Bundan sonra Thomas Reis değil, orada da Thomas Reis olacakmış.

Basın Turu. Günaydın Çağlar Demirdöker ben. Bugün 16 Eylül Çarşamba. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. İlk durağımız bugün Hürriyet gazetesi. Manşet: tarlada bir, tezgahta yüz operasyonları. Tarladan ucuza aldıkları sebze ve meyvelerin fiyatlarını çeşitli hilelerle kat be kat yükselttikten sonra vatandaşa satan toptancılara operasyon düzenlendi. Operasyondan önce 1029 çiftçinin bilgisine başvuruldu. Hal kayıtlarıyla birlikte kabz malların defterleri incelendi. Piyasaya az ürün sürüp mal gelmedi diye fiyatları istedikleri gibi belirleyen 41 büyük kabzmal firmasının 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 şehirde 109 adrese baskınlar yapıldı. Soruşturma dosyasına göre toptancılar şimdi hayatta olmayan onlarca çiftçinin adını da hileye alet ettiler. Bazı firmaların ölmüş çiftçilerden ürün almış gibi sahte fatura düzenledikleri belirlendi. Posta gazetesine uzanalım. Denizdeki ceset kaptana aitmiş manşeti dikkat çekiyor. İstanbul Silivri açıklarında Alsu adlı gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatı kaybolmuştu. Dün Silivri açıklarında bulunan bir cesedin adli

0: tıpta yapılan incelemesinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Kalan mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Sabaha bakalım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manşette Bakü kahramanlarını rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü kutladı. Mesajında dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini de rahmetle yad ediyorum dedi. Sözcü gazetesi ise üzüm üretene çok özel ceza manşetiyle karşılıyor bizi. Türkiye'de üzüm üretiminin merkezi olan Manisa'da en kaliteli ürünün alım fiyatı geçen yıl 130 liraydı. Tohumdan mazota maliyetler fırladı ama fiyat bu yıl 100 liraya düştü denilmiş. Hemen alt satırdaysa mazot 3 yılda 19 liradan 98 liraya çıktı yazıyor. Akaryakıt rekor üstüne rekor kırıyor. Motorine bir yılda %72 zam geldi, litresi 98 lirayı aştı. Yozgatlı bir çiftçi, borcumu kapatabilmek, bankaya düşmemek için en güzel tarlamı sattım diye feryat etti denilmiş haberin ayrıntısında. Gazetelerde bugünkü son durağımız Milliyet'te, diplomasi çağrımız zaaf değil açıklamasıyla AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündemde. AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Çelik toplantı sonrası Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'nda askerlerle görüntü vermesine tepki göstererek diplomasiye çağrımız zaaf olarak algılanmamalı, masadaki ve sahadaki gücümüzü biliyoruz dedi. Çelik ayrıca Erdoğan'a seçim tarihiyle ilgili açıklamasının da erken seçimle ilgisi olmadığını vurguladı. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. Sondakika.com'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli manşette. MHP lideri Abdullah Öcalan için İmralı'da villa yapıldığı yönündeki tartışmalara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Söz konusu yapıyı 250 metrekarelik bir konut olarak tanımlayan Bahçeli, buranın Öcalan'ın görüşmelerini gerçekleştirmesi ve mesajlarını aktarabilmesi amacıyla inşa edildiğini söyledi. Anadolu Ajansı'nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin manşette. Editör masasına konuk olan Milli Eğitim Bakanı, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü tarafından 8 Eylül'de açıklanan PISA 2025 sonuçlarını da değerlendiren Bakan Tekin, bu başarıyı 1-2 yıl gibi periyotlarda yapılan çalışmalarla sınırlandırmak irrasyonel bir yaklaşım ifadelerini kullandı. Habertürk'te ise Yargı'dan bir manşet dikkat çekiyor. Mersin'de ailem güvende operasyonlarının bir yenisi düzenlendi. 28 şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca iki derneğe ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Basın turunda sıradaki durağımız TRT Haber'deyiz. Amerikan Başkanı Donald Trump manşette. Amerikan yönetiminin İsrail'e toplam 2.8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalardan satmaya hazırlandığı iddiası var. The Washington Post'a dayandırılan haberde her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan yaklaşık 40 bin bombanın İsrail'e satışına yeşil ışık yaktığı belirtildi. Aynı paket içinde ayrıca 20 bin Penetrator savaş başlığının da satışına onay verilmesinin beklendiği aktarıldı. Basın turunda kapanışı NTV Haber'le yapıyoruz. Sıcak bir manşet: Milli İstihbarat Teşkilatı sendikalara yazılım hizmeti veren Aido yazılım şirketine operasyon düzenledi ve geçtiğimiz dakikalarda 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Şirketin bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken, diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkan sağladığı ortaya çıkarıldı.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı ilk kez 100 bini geçmiş sevgili dostlar. 107.677 kişi 100 yaşın üzerinde Japonya'da. 94.298'i kadın, 13.379'u erkek. Rakama dikkat çekmenizi istedim. 94.000 kadın, 13.000 erkek. Yani dünyanın her yerinde biz erken ölüyoruz abi. En yaşlı kadın 114, en yaşlı erkek 112 yaşında. Normalde yaşam süresi kadınlarda 87, Japonlarda erkeklerde 81. Ama toplu rakama baktığında 94.000 kadın, 13.000 erkek 100 yaşın üzerinde. Yediniz, bitirdiniz bizi. Ömrümüzü yediniz.

gideceğim diyor. Diyen kişi adını yazmıyor. Erkekleri ne öldürüyor diyor. Merak. Bizi merak öldürür yani. Aslında hepsi aynı. Hayattaki her şeyi. Ama merak.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye...

0: yaşa.
1: Akses 25 yaşında.
0: Ama dememek için Emma sigorta.
2: Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik, bu bizim işimiz.

0: nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
6: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
6: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
8: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Standart vadeli, ileri vadeli ve

0: Fatih.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. Her güzele bir Mindus.
6: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Herkes. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Neden zamanı geldi, müsaade isteyeceğiz. Hava kapalı şu an, yağıyor mu bilmiyorum ama bayağı kapalı bir hava var. Montlar, hırkalar, uzun gömlekler, uzun kollar çıkmaya başlamıştır herhalde. Şöyle dolabı açtınız. Ay, hiç giyecek kıyafetim yok. Yine kıyafet istiyorum derken, üstünde kıyafeti olmayan çocuklar aklımıza gelmiyorsa, beklemeyi sevmiyorum derken Afrika'da yemek sırasında bekleyen o çocuklar aklımıza gelmiyorsa, evimiz çok küçük derken depremde evlerini kaybedenler aklımıza gelmiyorsa, yemek çok kötü olmuş derken açlıktan kıvranan o çocuklar gözümüzün önüne gelmiyorsa, şükürden biraz uzaklaştık demektir. Şükretmemiz gereken çok şey var sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysek affola. Az sonra Kezban sizlerle birlikte. Ölmezsen kalırsak yarın görüşmek üzere. Benim Hüseyin Anacığım. Bay bay.
1: Gönül dostu Şener. Gönül dostu.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 16 Eylül Çarşamba, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi.
2: Sen Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Seçimden yeni çıktığımızda bile bir seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine dönülmeli diyen Bakan Fidan, Ukrayna savaşının yayılabileceği uyarısını yineledi, Karadeniz'in çatışma dışı tutulması gerektiğini vurguladı.
3: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Sadece Karadeniz'de değil, Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz.
1: Yeni partinin adının değişme ihtimali Ankara'da konuşulan başlıklar arasında. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi. Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Senaristlerden Şaşmaz, illegal hiçbir güç ve suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi, dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçmeden 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Senarist Raci Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları da iftira olarak nitelendirdi. Soruşturmada şu ana dek 4 kişi tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. İçlerinde hala Antalya'da aktif görev yapan 2 polis de bulunuyor. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli yazılım şirketi Ayda Yazılım Şirketi'ne Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından operasyon düzenlendi. Şirket sahibiyle çalışanlardan oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayda Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan 3. kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Mersin'de Ailem Güvende operasyonu düzenlendi, 28 şüpheli tutuklandı. 2 derneğe ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Tarladan markete uzanan fiyat zincirinde faturaların ve makbuzların peşine düşüldü. Hayatını kaybetmiş 49 kişi adına makbuz düzenlendiği, üretilmeyen sebzeler için milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu öne sürüldü. 22 ildeki operasyonda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Çemberlitaş'ta bir döviz bürosunda çıkan silahlı çatışmada 2 kardeş öldürüldü. Çatışma sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı. Meksika'dan İstanbul Havalimanı'na inen bir uyuşturucu şüphelisi pilot kıyafetiyle kaçmayı başardı. Beraber hareket ettiği 2 zanlı ise yakalandı. Toplam 51 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Amerika'nın Los Angeles kentinde otobüs kazasını havadan görüntüleyen televizyon helikopteri düştü. 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sona erdi. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis'le 1+1 yıllığını anlaştı. Trendyol Süper Lig'in ilk devresindeki derbilerin tarihleri netleşti. Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim pazartesi günü karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynayacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki yenilenen Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadında oynanacak. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kezban'ın günlüğü.
7: Kral, gönüllerin kralı.

0: eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Babalar Ristari ile güzel bir günaydın diyelim. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Şener'den devraldık yayını. Müslüm Baba'nın iki güzel şarkısıyla açtık. Fakat şu kavacığa bir el atsın devletimiz. Nerede bu devlet, nerede bu millet diye. Çok fena ya bu kavacık trafiği gerçekten. Sitenin ortasına kadar trafik sirayet etti artık. Çubuklu vapurumuz bir an önce, arabalı vapurumuz bir an önce gelsin. Kavacığın sesi olarak bugün isyanlardayım. Azıcık yağmur, bir de okullar üstüne gelince nefes nefese girdim stüdyoya. Ya Rabbi şükür.

0: Kentaki risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Getir büyükle şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

toparlayabildim. Trafikten koşa koşa. Ya İstanbul'a alışmam benim böyle hani düştüm gibi oldu ya. Yıllık iznimi Eylül'e kaydırınca ben de hala tatil havası. Gelir gelmez okullar başlayınca ben bu trafiğe birden adapte olamadım tabii. Evden seni dinliyorum, evden çalışarak dinliyorum demiş Almanya'dan. Selamlar göndermiş bir sevgili kralcımız, adını yazmamış mesajın içine. Ben de bazen evden yapıyorum ama tabii bizim stüdyodaki hava bir bambaşka. Onun için trafik mrafik önemli değil, koşa koşa stüdyoya geliyorum her sabah. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Çalışırken bana kulak veren sevgili kralcılarımız.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı, geldim olmadı, gelmedim olmadı, sustum olmadı, susmadım olmadı, küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

Sevgili Mehmet kardeşim Ordu Korgan'dan yazmış, diyor ki annem Nebahat karşıtı hasta hasta fındık topluyor. İlk defa da radyo dinliyor belki diyor. Onun için bir şarkı rica ediyorum. Canım ya. Nebahat teyzenin fotoğrafını da göndermiş. Bir hasta görünmüyor maşallah, çok güzel görünüyor. Fındık toplama şey bitmedi mi bence? Hasat sanki bitti gibi geliyor, ben bir fındık bahçesi sahibi olmadığım için. Bilmeyebilirim. Sanki toplandı gibi bana, ama Giresun'dan çok güzel fındık geldi. Çok teşekkür ederim. Sevgili kardeşim Yunus sağ olsun. Fındık topladıktan sonra bize geldi. Hediyesini de getirmiş, Allah razı olsun. Yani bahçemiz yok ama bahçesi olan kardeşlerimiz var. Kolay gelsin o zaman hasatta, bağda, bahçede, tarlada dinleyenlere.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yüz, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
8: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
9: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
12: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz Sağlık Sigortası'nı bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
14: Bugünden yarına, Allianz seninle.
13: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
15: Akasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil, yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Gerçek aşk ibadet halidir. Sevgili Gezegen Mehmet'in güzel sözü. Zara'yla birlikte yapmışlardı bu şarkıyı yıllar evvel. Onun yepyeni versiyonunu dinlettim size sevgili kralcılar. Bu arada Zara'dan güzel bir haber vereyim sevenlerine. Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Zara Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 21'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu keyifli konsere gitmek isteyen kralcılarımız resmi bilet satışı platformları üzerinden biletlerini temin edebilirler. Bu arada tabii konser günü yaklaştıkça da ben size daha detaylı bilgi vereceğim. ...34 Niğde, Bor, Rize, 020 Mustafa Turhan ve eşi Elif, tüm sevdikleri ve Kayseri hemşehrilerine yol yardıma selamlar gönderelim bu vesileyle. Onlara da gelsin Zara'nın bu güzel 2026 imzalı şarkısı.

çok iyi ya. Bu şarkı yol yardıma gitsin dedik. Dinliyorlardır inşallah. Tabii eski zamansız bir türkünün yepyeni versiyonunu yapmış Zara, yine kendi sesine çok yakışan bir türkü olarak söylemiş bunu. Yol yardım nereden çıktı derseniz, Mehmet yolda kalmış. Canım benim. Yani yolda kalan kişi olarak sana denk gelmiş olmaları da şans desem. Nasılsa hep yoldalar. Mehmet'in arabası kalınca böyle şarkılarla, türkülerle hizmet sağlanıyor demek ki. Güzel bir tanışma, karşılaşma olmuş. Turan kardeşim, eşine Elif'e selamlar. Ve yol yardımda çalışan, böyle zorlu durumlarda, bu böyle zorlu trafiklerde insanları zor anlarında bu durumdan çekip çıkaranlara da selam olsun. Hiç aklımıza gelip de onlara şarkı çalmıyoruz. Bu vesileyle de hatırlatmış oldu Mehmet bize. Mehmet'im geçmiş olsun. Güzel bir kardeşimizle karşılaşmışsın. İşte böyle hayat.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

güzel şarkıdır zaten bu şarkı, değil mi? Bir İbrahim Tatlıses klasiği. Müthiş. Efendim, o zaman unutulmadığımız şarkılardan bir tanesi yine Emrah'ın hitlerinden biri gelsin. Emrah'ın yeni okuması bu tabii, ilk versiyonu değil ama yeni okuması da çok güzel. İlkinin de tadı bambaşka. Ben hep şarkıların ilk versiyonlarını, ilk okumalarını, o ilk nefesi çok severim. Onların yerini ayrı tutuyoruz hepimiz, biz kralcılar olarak. Ama yeniden okumaların da iyileri böyle ara ara önümüze geliyor. Her zaman bu kadar güzel olmuyor eski şarkıların yeni versiyonları.

0: demekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz diye sancını bir kilo rakıya gömsem de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce koyarmış.
1: Bizi yolculuk halinde dinleyen kralcılarımızdan biri. Eşim Latif'le Karaman'dan Kayseri'ye yolculuk yapıyoruz demiş. Rabbim onu hayatımdan, gönlümden eksik etmesin inşallah. Sıradaki parça eşime gelsin. Onu çok seviyorum demiş. Hatice Varışlı eşi için. Hayırlı yolculuklar diyelim. Birbirini seven, birbirinin kıymetini bilen çiftlere armağan edelim.

yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Azer birbirine enfes yorumundan dinlettim. Onun bu şarkısını ondan daha iyi okuyan bence yok. Yani öyle bambaşka bir okuyuşu vardı. Mekanı cennet olsun. Ve Ferdi abi tabii ki sevenlerine ikinci bir Ferdi Tayfur şarkısı armağan edeyim bugün. Ayşe Gülcüm, günaydın canım. Ben de sana sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün diliyorum. Müslüm Baba aşktır demişsin. Finaldeki Müslüm Baba şarkısını sana da armağan edeceğim. Radyonun başında kal. Çalışırken dinleme konusunda bayağı sıkıntılar yaşadı iş yerinde ama galibiyeti alan taraf Ayşegül oldu.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Unutulmayan şarkılarda dolaşırken Ferdi abinin en sevdiğim şarkılarından birisini çaldım. Hemen ardından Kibariye'den 1987 yılına ait unutulmaz bir eser gelecek. Sevenlerine hediyem olsun. Böylece programın finaline geldik sevgili kralcılar. Reklam dönüşü hem Yaşayan Efsane'den Cengiz Kurdoğlu'ndan hem de Müslüm Baba'dan unutulmaz birer şarkım daha var. Kaçırmayın. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz? Umran
4: Oto Ekspertiz. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Getir Büyük'le şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
2: Neon 1. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

çektiğim çileler kendime benim. Tutup da yüzüne vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

0: Fotopratik sunar.
1: Fotopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin büyük bölümü yağışlı. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 27, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 13'e kadar 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vermeye gayret edeceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve kısa notlarınızı yazıp iletebilirsiniz. Ferdi Baba ile birlikte

ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
8: Of! Bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
9: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugün hem yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
11: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
12: getir. Mutlu yıllar Mutlu Akü.
13: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
14: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
16: Türkiye best modellerini arıyor.
17: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.

demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya

Lütfü Atalay Karaman'dan sevgilerini göndermiş. Mehmet Çepik Paris'ten iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Sezgin Gül Odabaş Avusturya'dan selamlar. Benim de bir isteğim var, Samsun'daki aileme selamlarımı iletirsen sevinirim diye bir not göndermiş. Dün tanıştığımız bir taksici dostumuz vardı. Sanırım Hakan'dı ismi, yanlış hatırlamıyorsam. Sevgili Hakan, o da duyuyorsa şu an, dinliyorsa tüm meslektaşlarına, sevgili Hakan kardeşime çalacağım bu şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: nasılsa gitti giden. Herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz. Giden yâre, ah, ah.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Büyünlünün

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Kral FM Haber.
1: 16 Eylül Çarşamba gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Gelişmelerle Kral FM'de sizlerleyiz. CHP kurultay ceza davasında ara karar verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. Dinlenecek tanıkların hazır edilmesi istenen davada oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi.
2: Sen Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. O sebeple ben çok iyi hatırlıyorum, bazen seçimden yeni çıktığımızda bile bir seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur. Arkadaşlar.
1: Yeni partinin adının değişme ihtimali Ankara kulislerinde konuşulanlar arasında. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casusluğa yönelik bir operasyona imza attı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aido Yazılım isimli şirkete operasyon düzenlendi. Şirket sahibi dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'ndeydi. Senaristler dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu. Senarist Raci Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları da iftira olarak nitelendirdi. Soruşturmada şu ana dek 4 kişi tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltındaki 2 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Şüpheliler delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor. Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. 10 kişi gözaltında. Ailenin diğer 4 çocuğu koruma altına alındı. Mersin'de Ailem Güvende operasyonu düzenlendi. 28 şüpheli tutuklandı. 2 derneğe ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Tarladan markete uzanan fiyat zincirinde faturaların ve makbuzların peşine düşüldü. Hayatını kaybetmiş 49 kişi adına makbuz düzenlendi. Üretilmeyen sebzeler için milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu öne sürüldü. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İçme sütlerinde aroma verici madde olarak bundan sonra sadece doğal aroma vericiler kullanılacak. Yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Detayları açıklayan Tarım Bakanı Yumaklı, sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde doğal ifadesinin kullanılabileceğini belirtti. Artık sakkaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevleri de eklenemeyecek. Toplam çeşni oranına kütlece en az %1 olacak şekilde ilk kez alt sınır da getirildi. Gıda işletmelerine yeni kurallara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini de yeniledi. Çiğ et ve kıymaya ilgili hijyen ve katkı maddesi mevzuatındaki istisnalar dışında gıda katkı maddesi dahil dışarıdan herhangi bir gıda bileşeni veya organik ya da inorganik madde katılamayacak. Kasapta hazır kıyma dönemi de sona erdi. Tebliğde döner, yaprak döner, kıyma döner ve yaprak kıyma döner olarak sınıflandırıldı. Ekonomi bülteni öncesinde sürücülerimiz için bir manşet var. Motorinde artış devam ediyor. Yarından geçerli olacak şekilde 4 lira zam gelmesi bekleniyor ve böylece motorin grubu 3 haneli rakamlara ulaşarak 100 lirayı aşacak, tüm zamanların rekoru kırılacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da güne %0.17 değer kaybıyla 13.868 puan seviyesinden başlayan BIST endeksi şu dakikalarda 13.100'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.22, gram altın 6.765 liradan işlem görüyor. Bitcoin 75.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına yarın çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah-beyazlarda eksik kalmadı. Bugün de son idmanını yapacak Beşiktaş-Marsilya mücadelesi yarın saat 22'de başlayacak. Lionel Messi milli takımına veda etmeye hazırlanıyor. Messi, Arjantin'in 6 Ekim'de oynayacağı Benin karşılaşmasıyla milli takımdan emekli olacak. 21 senede 207 maçta forma giyen Yıldız, 123 gol 68 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yılın finallerinin stadyumları belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadında oynanacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: Şov.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

nasıl ayrılık, bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalırsam kal.

ayrılık dönüşü olmayan bir nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam, kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim. Gözlerin kal diyor.

Gitsin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Gözlerin kal diyor.

Çok kıymetli Ahmet abim, Ahmet Alemdar, sevgili kardeşim, hayırlı yayınlar demiş. Kadir kardeşimle beraber seni dinliyoruz. En kısa zamanda görüşelim, yemeğe davet ettik ama gelmedin diyor. Abi valla İstanbul'a bir türlü gelemedim. Bilmiyorum sosyal medyadan takip ediyor musun? Biraz yoğunluğum var, koşuşturmam var. Bu hafta sonuna itibaren de Ankara'da olacağım bir 8-10 gün. Sonrasında geleceğim inşallah. Geldiğimde de görüşürüz. Sevgili Kadir Bey'e ve sevgili Ahmet Alemdar abime çalacağım bu şarkıyı da armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

Evet, Eskişehir'den sevgili İlhan Saraçoğlu mesajını iletmiş, takibe devam diye bir not göndermiş. Erdoğan Çorak, biz de seni dinliyoruz. Kıymetli hemşerim Satılmış Sarıkaya'ya, bana ve tüm Çankırılı hemşerilerimize bir şarkı çalarsan seviniriz demiş sevgili kardeşim. Güzel bir şarkı var sırada, benden sizlere armağan olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusumuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır. Kazancım Net.

0: şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.

0: Evet, veda vakti geldi. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.
1: Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin büyük bölümü yağışlı. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 27, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Nehirlerim taşarsa, bahar gelip çiçeklerim açmazsa, ya bir de yüreğimde yaram azarsa, ah, yaramı sarmaya lokma mı verir? Yaramı sarmaya tabip mi gelir?
1: Peşinizden koşacak insanların kıymetini bilin kardeşim. Gerçek sevgi insanı peşinden koşturmaz. Gerçi yanında yürütür ama böyle size kıymet verenler varsa da yormayın, üzmeyin, kırmayın onları. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Kral bir başlangıç oldu. Krallarımıza da yakışır. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden çarşamba. Yeni günde kavuştuk dostlar. Şükür kavuşturumla diyelim. 2 saat boyunca yine sağlam reçeteleri her bir bacığınız sizlere itinayla yazacak. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: uygun.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç gibi.

Aktan bedene can veren Allah bana da yaşam hevesi ver. Var mı hevesi gidenler? Vardır. Ara ara hepimizde oluyor. Yaşamak ve mutlu olmak için aslında çok nedenlerimiz var. Bazen her şey süste gelebiliyor. İnsanın kalbi yoruluyor. İçi, yüreği kararıyor ama hiçbir dert de sonsuza kadar sürmüyor dostlar. Sabır çok önemli. Yani tabii ki zor, haklısınız ama sabır vazgeçmek değil, güzel günlerin geleceğine inanmaktır. İnancımızı hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Ve unutmayacağız ki hayat en güzel sürprizlerini bazen en sabırlı bekleyişlerin sonunda sunuyor. Zaten kolay bir şey olsaydı mükafatı büyük olmazdı, değil mi? Sabır diliyoruz.

şarkıları kaptırdı kendimizi gidiyoruz ama dinleyicilerimiz mesajlarını göndermeye başlamışlar. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz için de hatırlatmamızı yapalım. 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında şarkılarımıza kulak veren, sohbetimize dahil olan kralcılarımızın paylaşımlarının devamını bekliyorum.

Ay vay vay, geceler. Gündüz güçlü görünüyorsun ama gece olunca gönlünün ne kadar yorgun olduğunu anlıyorsun. Gerçekten öyle. Bülent Ersoy'u ağırladık programımızda. Uzun zamandır da paylaşmıyorduk. Resmen canımızı okudu bu şarkı. Peki, şimdi bol giderli bir yorum var. Seda ablamızla devam ediyoruz. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Tülay Kuru, Samsun Kavak, S tipi C33 koğuşunda yatmakta olan öz canıma bir şarkı istiyorum harbi kız demiş, duyuyorsa da mutlu olmuştur. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Samsun'dan programımızı takip eden krallarımız varmış. Özcan. Özcan amcamız da şarkılarımızda teselli bulan krallarımız arasında. Kayseri'den Mahmut kardeşim, seni unutmayalım. Eşim Hatice için bir şarkı istiyorum harbi kız demiş. Mahmut Karaboğa. Sana ve Kayseri'de bizi dinleyen tüm krallarımıza da sevgilerimizi gönderelim. Bakalım bu şarkıyı yazalım reçete olarak size.

boş harcadığı zamana yanıyor değil mi? Bazı insanlar hayatımızdan gider ama onlara verdiğimiz yılların hesabı, ah o hesap var ya, hiçbir zaman gönülde kapanmıyor kardeşim. Peki Samsun'dan bizi dinleyen krallarımız arasında sevgili Bahadır kardeşimiz de varmış. İş yerinde son sesli şarkılarımızı kulak veriyorlarmış. Kolay gelsin canlar. Biz de Burgaz'dan, Kırıkköy'den. Kırıkköy olsa gerek. Eyvallah. Volkan kardeşim, sana da armağan edelim bu şarkıyı. Harbican seni dinliyorum. Bir şarkı bana da yazar mısın? Kayseri'den Yusuf Yalçın yazmaz olur muyum? Kızı Elif için bir şarkı istemiş. Doktor olmuş. Ne güzel, ne kadar mutlusundur. Gurur duyuyorsundur onunla. Eşim için de bir şarkı istiyorum demiş. Mutlu zaim olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
6: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
13: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
14: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Serkan!
16: Efendim abi?
15: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Seven gitmez ki. Dönsün kardeşim. Zorla olmuyor gönül işleri. Gönül istemiyorsa hiçbir söz yetmiyor. Bırakın gitsin kardeşim. Sizi seçmeyene, sizi istemeyene kendinizi anlatmakla ömür geçmez. Ne olur ömür tükenir. Tüketmeyin ömrünüzü. Yazık etmeyin. Heba etmeyin yıllarınıza. Güllü ablamızla devam ediyoruz. WhatsApp'tan da çok sıça arzu edilen bir şarkıydı. Madem özlediniz bu şarkıyı Güllü ablamızdan dinlemeyi, o halde hemen reçetemizi yazıyoruz. Adresi teslim ediyoruz. Aç sesini kardeşim.

şarkıları kaptırdı kendimizi, gidiyoruz eyvallah. Ama bir de dinleyicilerime hediyem var. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı olan Vialand. Eğlencenin adresi diyoruz biz onun için. 30'a yakın ünite var. Özellikle heyecan sevenler, nefes kesen ve Viking sulu parkuru çok sevdiğinizi biliyorum. Gidenler en çok ondan bahsediyor. Haliyle ben de diyorum ki hazır zamanınız varken şöyle bu güzel zaman içerisinde sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız hemen WhatsApp numaramızdan adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı bize ulaştırın. Göndermiş olduğunuz mesajlar içerisinde bir dinleyicimiz yana 3 kişi alarak gün boyunca 30'a yakın ünitede eğlenebilecek. Hazır zaman varken diyorum çünkü havalar biliyorsunuz gayet güzel gidiyor. Bu havaları da en güzel şekilde değerlendirmek lazım. Bakalım bugünün şanslı dinleyeni kim olacak?

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yeni saatimize Zara'nın güzel yorumuyla merhaba dedik. Radyolarını şimdi açar kral Zara'mıza. Bir kez daha selam olsun. Bu arada türkü sevenlere de bir güzel haberimiz var. Özellikle Zara sevenlerine bir hatırlatmamız olacak. Zara Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 21'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu keyifli konsere gitmek isteyen kralzlarımız resmi bilet satış platformları üzerinden biletlerini temin edebilirler. Bence bu konser kaçmaz.

türkü seven kral zırhımıza mesle oldular. Güzel oldu vallahi, renk oldu. Özlemişiz bu şarkıları ardı ardı dinlemeyi. Bu arada sevgili Ali Bozkurt kardeşim, Riyalant'a gidecek olan şanslı dinleyicimiz sensin. Yanı 3 kişi alarak 30'u yakın ünitede gün boyunca sınırsız bir şekilde eğleneceksin. İyi eğlenceler diliyorum. Eyvallah. Harbi kız, her zaman olduğu gibi seni dinliyorum demiş. Mersin Silifke'den Yüksel. Selam olsun sana da. Samsun'dan Elmas Bulut. Seni de unutmayalım, bu şarkıyı sana da armağan edelim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.

0: varsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

zordur, insanı yorar, kabullenmek kolay değildir. Çekmeyen bilmez, çeken çok iyi bilir. Hani diyoruz ya, sevenin halinden seven anlar diye. Gerçekten de öyle. Bu acılar bir gün biter. Aldığınız derstir yanınıza kar kalan. Eğer ders alabiliyorsanız bu bile sizin için kazançtır dostlar. 34NBR020 plakalı araç kaptanı. Duyuyorsun değil mi sesimizi? Eyvallah sevgili kankam. Kaan dedi ki Harbi'cim Ümraniye'de şu anda yol yardım ve çekici işi ile uğraşan dostlar var, seni dinliyorlar. Mustafa Turhan ve Serdar Demirkır. Onlara da ve onlar gibi tüm bu mesleği icra edenlere de yaz bir reçete bacım dedi. Dedim ki ne demek, her zaman. Onlara ve ailelerine de sevgilerimizi gönderiyoruz. Ferdi Baba'yı çok seviyorlarmış. Onun şarkılarına yakışır bir reçete bekliyorlarmış. Demek ki bu reçete uygundur sizin için. Sevgili Mustafa Turan ve Serdar Demirkır, sizlere de yazıyoruz bu reçetemizi.

Seda ile birlikte seni dinliyoruz. Damadım Afar sana da yaz bir reçete demiş. Yazalım bakalım. Halicim, sen de bir reçete yazmamızı istemişsin. İstek programı değil. Sence gerek var mı? Bence hiç gerek yok. Hacı Kaya, Elazığ'da bizi dinleyen Kralzor'umuzdan arayacak Erinli kasabasından selamlarını göndermiş. Her yerde bizi dinliyormuş. Her yerde kral demiş. Yakışır.

0: gidecek yerim.
1: Eski bir dinleyicimiz 14 yıl sonra tekrar dinlemeye başlamış. Sessiz sessiz dinliyormuş aslında ama bugün sessizliğini, suskunluğunu bozmak istemiş. Sevgili Sefa 112 Bahçelievler. Eyvallah. 14 yıl önce askere gitmiş. O zaman son mesajını atmış. Sonrasında gelmiş ama dinlerken hiçbir zaman mesaj göndermek kardeşimin aklına düşmemiş. Telaş tabii. Dünya telaşı bitmiyor ama bugün belli ki bir fırsat bulmuş. Özlemiş bizi.

bize mesajını göndermiş. Eyvallah. Böyle dinleyelim çok fazla. Bazen böyle bir ortamda denk geliyoruz. Ses tonundan falan tanıyanlar oluyor. Hiçbir zaman hiçbir ortamda işte ben harbi kız, kral efem falan demem. İşim burada. İşimin dışında mesleğimi taşımam. Ama tanıyanlar sağ olsun oluyor. İşte diyorlar Harbi ablacığım, askerdeyken seni çok dinlerdim. Aşk acısı dinlerken şarkılarını çok pansuman yaptım diyenler fazla. Kimi böyle şoförlük esnasında dinlemiş yollarda. Parayı bulmuş, bizi unutmuş. Olsun be, unutun. Parayı bulun, bizi unutun ama yeter ki mutlu olun diyorum ben de. Gerçekten yeter ki mutlu olun. Bir yerde kesişiyor yolumuz. Gönüller kalpler bir olsun. Eyvallah.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
4: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
5: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bir

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam.

Sizi bilmem ama listemde her gördüğümde bu şarkı benim resmen canımı okur. Dönülmez gidişin böyle mi baba? Bazı gidişler vardır insanın hayatından, bir kişiyi değil bir ömrü alıp götürür dostlar. Gerçekten öyle. Anne ya da baba. Bu kayıplar öyle bir acıdır ki kalabalığın içinde bile insanın kendini yetim, öksüz hissettiren bir duygudur. Hani derler ya zamanla alışırsın diye. Alışmıyorsun kardeşim. Sadece yokluğuyla yaşamayı bir şekilde öğreniyorsun. Bazı özlemler öyle kolay kolay insanın gönlünden çıkıp gitmiyor. Ve keşkeler de. Lütfen keşkelerinizin olmasını istemiyorsanız, sevdikleriniz hayattayken onların kıymetini bilin. Çünkü bazı keşkelerin ne mezar oluyor ne de dönüşü oluyor. Bol bol seni seviyorum deyin. Bir telefon edin, hal hatır sorun. İşiniz düştüğünde değil, her zaman hatırlayın. Onlara verebileceğiniz en güzel mutluluk sevginiz, saygınız, mutluluğunuz. Ne isterler ki bizden? Hiçbir şey. Tüm büyüklerime selam olsun. Ellerinizden, yanaklarınızdan öpüyorum. Ve veda zamanı, az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 16 Eylül Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, savaş olmasaydı bugün enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Savaşın tüm dünyada ekonomik şartları etkilediğini işaret eden Şimşek, program sonuç veriyor ama zaman çerçevesi uzayacak dedi. Bakan, memur ve emeklerin en az enflasyon kadar artış alacağını da belirtti.
2: Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındır çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu. Enflasyon artış oranında bir yavaşlama var. Bu da aslında programın sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Sadece belki başlangıçta öngördüğümüz zaman çerçevesi bir miktar daha tabii ki uzayacak. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldığını söyledi. Bir önceki açıklamasının ardından ortaya atılan villa iddialarına yanıt verdi. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli, Öcalan için orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün, bu imkanlar sağlanmalı dedi. CHP Kurultay ceza davasında ara karar verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim ertelendi. Dinlenecek tanıkların hazır edilmesi istenen davada oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatıldı. Dizide FETÖ lehine mesajlarla Kozinoğlu'nun hain gösterilmesi ve öldürülmesi incelenecek. Daha önce dizinin 3 senaristinin ifadeleri alınmıştı. Soruşturmadaysa şu ana dek 4 kişi tutuklu. Tarladan markete uzanan fiyat zincirinde faturaların ve makbuzların peşine düşüldü. Hayatını kaybetmiş 49 kişi adına makbuz düzenlendi, üretilmeyen sebzeler için milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu öne sürüldü. 22 ildeki operasyonda 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fidan, Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemeyiz uyarısında bulundu. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fidan, Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemeyiz uyarısında bulundu. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz diye konuştu. Adalet Bakanı Gürlek, hakim ve savcı atama sisteminde değişiklik yapıldığını duyurdu. Karara göre bundan sonra atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak. Motorinde artış

0: sürüyor. Yarından geçerli olacak şekilde 4 lira zam gelecek ve böylece motorin grubu 3 haneli rakamlara ulaşarak 100 lirayı aşacak. Tüm zamanların rekoru kırılacak. Şansa kalmaz işimiz.
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına yarın çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş Marsilya'yı yarın saat 22'de konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynanacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadında oynanacak. 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke geneli yağışlı serin hava hafta sonuna dek sürecek. Yarın İstanbul ve Bursa sağanak yağışlı 26, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 30, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Kaan.

Sevgili Harbi, yine yaptın yapacağını. Hani bir tabir var, tozu dumana kattı ve gitti. Mikrofonu bana devretti, teşekkür ediyorum ona. Yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin istiyorum. 16 Eylül günlerden salı, hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum kralcılarımıza. Az sonra nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağız. Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'e. Alemin kralındasınız, Kaan'lasınız.

0: mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

fantazi müziğine damgasını vuran şarkılarla reklamların hemen sonrasında kralcılarımızla buluştuk. Peki onlar bizlere nasıl ulaşacak? 0532 703 92 00 alemin kralına ulaşacağınız WhatsApp numarası. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi Cengiz Baba hayranları için bu şarkıya yer veriyorum. Şarkıyı hani dinlerken isminden de anlaşılacağı üzere geçmişe duyulan özlemi, bazen yapılan fedakarlıkların karşılıksız kalışını ve elden kayıp giden yılları aradığımız anlar, aradığımız zamanlar var. Ne olursa olsun o zamanın önüne maalesef geçemiyoruz. Yaşananlar yaşanmışlıktan ibaret olduğunda bize ise söyleyecek birkaç kelime kalıyor. O sözcükler, işte o kelimeler de bu şarkıda gizli.

Aslında bir yerden sonra Nejat Alp'in de söylemiş olduğu gibi biten bir duygunun sonrasında gelen o yeri doldurulamayan boşluk ve gerçekten de bu duruma ayak uyduramama hissi belki de sadece bir özlem değil, aynı zamanda hayata karşı duyulan derin bir çaresizliği ve kabullenmeme hissi bu şarkıda olduğu gibi. Kralcılarımız bizlere ulaştılar. Cizre'den sevgili Süleyman kolay gelsin. Şarkıyı Muhammed'e ve kralcılara armağan etti. Şükrü Tarhan Konya'ya selamlar sevgiler. Efeler diyarından, Aydın'dan, İncirliova'dan Hakan Güngör ve ailesine armağan ediyorum şarkıyı. İzmit'ten Hacer Atik kızları Kevser ve Yağmur Elif'e hediye etti. Ayrıyeten de arkadaşı Merve'yi unutmadı. Bir Ferdi Baba isteği var. İkinci saatte yer vereceğiz. Biricik kızım Zehra Nur ve ilk göz ağrım olan oğluma armağan etmek istiyorum demiş kralcımız ama kendi ismini yazmayı unutmuş. Orhan Gazi'den sevgili Sedatçığım, geçen gün doğum günüydü. Doğum gününü tekrar kutlayalım. Nice mutlu yaşların olsun. Sana ve sevdiklerine de hediye etmek istiyorum şarkıyı. Ayrıyeten doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum gününü

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yüz, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Rahmet ve duayla analım. Güllü'nün sevilen bir şarkısını farklı bir yorumla dinlettik. Alt fonda dinlemiş olduğunuz gibi unutulmayan bir Güllü şarkısını daha onun sesiyle sevenlerine armağan edeceğiz. Az sonra ikinci saatin içerisine adım atacağız. Duygu Hanım'a armağan olacak şarkı Derya, Ayla ve Ekin'e hediye edelim. Özellikle onlara, ailelerine ve sevdiklerine de hediye edelim şarkıyı. Emekçilerimizi unutmuyoruz. Çalışmakta olan tüm emektar kralcılarımıza da selamlarımızı, sevgilerimizi bu vesileyle de ulaştıralım istiyorum.

Çıkaramazsın beni canım. Çıkaramazsın. Çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın. Uyuyamazsın düşünmeden.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına yarın çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş Marsilya'yı yarın saat 22'de konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynanacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadında oynanacak. 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

programın ikinci saatinde, yani son saatindeyiz. Az sonra Babalar Resteli Ustalara Saygı Kuşağı Alemin Kralı'nda kralcılarımıza tabii ki ulaşacak. Yine 90'lı yıllara damgasını vuran şarkılar her zaman olduğu gibi sizlere ve sevdiklerinize armağan oluyor kralcılarımız. İşte bu şarkılara eşlik edenler var biliyorum ki. Şöyle bir kademe daha yükseltelim radyolarımızın sesini. Bazen insanın hayatı ne kadar kalabalık olursa olsun zihninde, kalbinde, benliğine kazınan tek bir kişi olabiliyor, tek bir isim olabiliyor. Belki de şarkı tam da bu hissin tercümanı. Aklımda bir tek sen varsın. Emrah sevenlerine, hayranlarına da armağanım. Birazdan rahmet ve dua ile analım. Ferdi Baba'nın iki şarkısına yer vereceğiz. Özellikle Ferdi Tayfur hayranlarına armağan olacak. Fakat şu anda yol yardımı ve çekici işiyle uğraşan emektarlarımız, emekçilerimiz var. Onlara buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Başta sevgili Mustafa Turhan ve arkadaşı Serdar Demirkıra. Onlardan sevdiklerine, meslektaşlarına da hediye edeceğiz. İşte onlar bizi yarı yolda bırakmayan kralcılarımız. Hem mesleki yönden hem de diğer yönden. Değil mi? Sevgili Gezegen Mehmet aracılığıyla konuştuk. Bugün bir hasbihal ettik. Keyifli bir sohbetti, keyifli bir muhabbetti. Kolaylıklar diliyorum ikinize de. Ailelerinize ve sevdiklerinize de şarkıyı armağan ediyorum. Kral ailesi olarak da tabii ki selamlarımızı, sevgilerimizi tekrar tekrar ulaştıralım. Bizler mümkün olduğu kadar kralcılarımızın her zaman olduğu gibi yanındayız. Onlar da bizi ne olursa olsun yarı yolda bırakmıyorlar. Ümraniye'den 34N BR020 plakalı çekicinin çalışanlarına Mustafa Turhan ve Serdar Demirkıra da tekrar tekrar bu vesileyle sevgilerimizi gönderelim ve meslektaşlarına da şarkıyı armağan edelim. Az sonra duymayı istediğiniz şarkılar da Alemin Kralı'nda.

0: yaşamak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek, ama bir tek sen varsın.
1: Yeniden yüzü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün, gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
2: bak. Benivide göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
3: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: İstersen Neon 1.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

Tabii ki ustalara saygı kuşağında Babalar Resteli'nde çok fazla hani böyle şarkıların arasına girip ahengi bozmak istemiyorum ama İmparator yorumuyla da artık bu bölümü nihayete erdirmek istiyorum kralcılarımız. İsviçre'den Şemsettin Altıntaş için yer verelim. Ülker ve Sinem'e hediye olacak şarkı. Yusuf Sabancı Aydın'dan bizlere ulaştı. Akmeşe'den Onur Dinç'e, ondan da Mertcan'a hediye olacak. Belçika'ya selamlar Sunu Hanım, hoş geldiniz. Bursa'dan sevgili Nurullah, Hakan Demirel, biricik sevdiği eşine Derya Demirel'e, Sakarya'dan güvenlik görevlileri Murat ve Turgut'a, Silifke'den Yüksel'e, İstanbul Esenyurt'tan sevgili Hakan Yılmaz, çalışma arkadaşlarına hediye etti şarkıyı, Nurettin, Hamit ve Seyfettin'e ve Sivas'tan selamlarını, sevgilerini iletti sevgili Yusuf Ülker. Teşekkür ediyorum, Alemin Kralı'nda, Kral FM'de Kaan'la birliktesiniz ve söz verdiğimiz gibi Babalar Resteli'ni İmparator yorumuyla nihayete erdiriyoruz. Az sonra da veda faslı için burada olacağım kralcılar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tam taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: İstersen Neon 1.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

Yarayı hiçbir yara sarmasa da ruhumuzda, kalbimizin bir köşesinde olan derin acıları tabii ki yaşamaya devam ediyoruz. Bir nebze de olsa şarkılar ilaç misali kıracılarımıza teselli oluyordur diye düşünüyorum. Kaptanım, umut ediyorum iyisindir. Mikrofonu Kaptan Şener'e, İzmir'e devredeceğiz. Hayatımıza damgasını vuran şarkılar her zaman olduğu gibi Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de kıracılarımıza da ulaşmaya devam edecek. Yarın yine aynı saatte kavuşmak dileğiyle hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum kıracılarımıza. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 16 Eylül Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Yeni partinin adının değişme ihtimali Ankara'da konuşulan başlıklar arasında. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casusluğa yönelik bir operasyona imza attı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım isimli şirkete operasyon düzenlendi. Şirket sahibi dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltındaki 2 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Şüpheliler delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor. Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 10 kişi gözaltında. Ailenin diğer 4 çocuğu koruma altına alındı. Mersin'de Ailem Güvende operasyonu düzenlendi. 28 şüpheli tutuklandı. 2 derneğe ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İçme sütlerinde aroma verici madde olarak sadece doğal aroma vericiler kullanılacak. Yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Detayları açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde doğal ifadesinin kullanılabileceğini belirtti. Artık sakkaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevleri eklenemeyecek. Toplam çeşne oranına kütlece en az %1 olacak şekilde ilk kez alt sınır getirildi. Gıda işletmelerine yeni kurallara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini de yeniledi. Kıymadan dönere, ambalajdan market afişlerine kadar birçok kural değişti. Çiğ et ve kıymaya ilgili hijyen ve katkı maddesi mevzuatındaki istisnalar dışında gıda katkı maddesi dahil dışarıdan herhangi bir gıda bileşeni veya organik ya da inorganik madde katılamayacak. Kasapta hazır kıyma dönemi de sona erdi. Tebliğde döner, yaprak döner, kıyma döner ve yaprak kıyma döner olarak sınıflandırıldı.
1: Kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına yarın çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş Marsilya'yı yarın saat 22'de konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynanacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadı'nda oynanacak. 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi rad.

Bugün de Kaan'ımızdan mikrofonu teslim aldık. Teşekkür ettik Kaan'ım. Yüreğine sağlık. Şarkılarınla, sohbetinle, kralcılarla oldun. Tabii ki onların duygularına ortak oldun. Şimdi görevde olma sırası bizde. İzmir'den selam olsun diyelim. Ege'deyiz. İyiyiz. Keyifler yerinde diyebiliriz. Hayatı acısıyla tatlısıyla kucaklamaya devam ediyoruz. Başka bir şansımız var mı canlar? Kucaklayacağız tabii ki. Yaşam olduğu gibi gelecek bize. Tek düze olmasından da şikayet ederdik aslında bakarsanız. O yüzden bu hali güzel diyelim. Evet sevgili kralcılar, takvim yaprakları 16 Eylül 2026 günlerden çarşamba diyor ve sizlerle birlikte bugün de hayatımızdan bir günü akşama kavuştururken yine buluştuk. Yine şarkılar dile gelsin efendim, duygularınızın tercümanı olsun. Umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir, akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Hazırsanız buyurun yaslanın koltuklara ve Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün, gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Standart vadeli, ileri vadeli.

0: Radyo.com.tr.
1: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bilim Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Telefon deyince vatan.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

Kralcılarla birlikte 90'lı yıllardaki o güzel şarkıları ve duyguları paylaşmaya devam ediyoruz. İletişim bilgilerini hatırlatma vakti. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen sevgili Kralcılar da kolayıma gelir derseniz Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden yazabilirsiniz. Birleşik şekilde yazın, Kral FM Kaptan Şener takip edin ve direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı ulaştırın. İlk mesajları dillendirelim isterseniz. Programı açar açmaz hemen bizleri kimler dinliyor, nerelerden takipte canlar, selamlayalım o güzel yürekleri. Bandırma'dan sevgili Aylin, çok teşekkür ediyorum, yüreğine sağlık, takipte olan güzel yüreklerdendi. Didem Bursa'dan yine bizleri dinliyordu. Aziz Nesin satırlarını ulaştırmış. Ve sonra bir martı oluyorum, denize aşık, gökyüzüne sevdalı, özgürlüğe tutkun, maviye tutsak ve sana hasret, gülüşüne takılıp gidiyor yüreğim demiş. Ne kadar güzel satırlar, sağolunuz. Nursel Koç takipteydi, selamlarımızı iletelim. Tülay Güne söz bırakmıştı. Tolstoy diyor ki belki de her şeyi kabullenip hayatı akışına bırakmak lazım. Zorlamak bazen çözüm değildir ve zorla olan hiçbir şey güzel değildir diyor. Evet, bence de akışında yaşamak her zaman daha iyi. Nurhan Hanım selam olsun diyelim. Bulutlu serin bir İzmir akşamından selam demiş. Dünyanın en mantıklı cümlesini de kursan muhatabının ufku kadarsın demiş. Çok doğru bir söz. Evet, bir başka düşünür de ne demişti? Ne kadar bilirsen bil, senin bildiğin karşındakinin anladığı kadardır. Ayten ablamız, kaptanımız, canımız, samimi sohbetin pozitif enerjini iyi geliyor, kalbi güzel cansın diyor. Yaren değil, yar ol ki sevginin Mevlana olsun. Diken değil, gül ol ki aşığın bülbül olsun. Dostuna öyle dost ol ki adını derman koysun. Güzel yayınlar, seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan kucak dolusu selamlar demiş. Bizden de Adana'ya selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar Şener'cim diyor, selamlar demiş. Havalarda seyrini değiştirdi. Kokusu bile değişiyor mevsimlerin. İnşallah her günümüz güzelliklerle gelir demiş. Sevgilerini, selamlarını iletmiş sevgili Nursay'ın. Teşekkür ediyoruz. Aynen, hepimize güzellikleriyle gelsin mevsim geçişleri de. Alemin kralındasınız kaptanla seyirde. İlk yoklamaları aldık, şarkıları paylaşmaya. 90'lı yıllarda zamanda yolculuğa devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
2: İkinci el araçlar %20'den başlayan...

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.
5: Bal bal bal bal parmak. Bal bal bal bal parmak.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: yansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Güzel bir nostalji rüzgarı efendim. Benim radyoculuğa başladığım yıllar 1993 yılı. Böyle bu güzel şarkıları bol bol paylaşırdık o yıllarda. Duygusunu her dinlediğimizde tekrar hatırladığımız ve aslında tadını hiç değiştirmeyen o güzel nostaljik şarkılarla ilk saat tamamlansın efendim. Saat başı 18'de ana haber bülteni var. Bültenin hemen sonrasında sevgili kralcılarla hem şarkıları hem duyguları paylaşmaya devam edeceğiz. Gün batımı vakitlerine yakışır şarkılarla burada olacağım. Yani radyonuzun ayarlarıyla oynamayın. İkinci saatte yolculuk seyir devam edecek. Şimdi bu güzel şarkıyla ilk saati tamamlayalım.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 16 Eylül Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar'a ziyarette bulunduğu görüşmelerde iki ülke arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. Kalın'ın temaslarında terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fidan, Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemeyiz uyarısında bulundu. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, savaş olmasaydı bugün enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Savaşın tüm dünyada ekonomik şartları etkilediğini işaret eden Şimşek, program sonuç veriyor ama zaman çerçevesi uzayacak dedi. Bakan, memur ve emeklerin en az enflasyon kadar artış alacağını da belirtti.
1: Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındır çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu. Enflasyon artış oranında bir yavaşlama var. Bu da aslında programın sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Sadece belki başlangıçta öngördüğümüz zaman çerçevesi bir miktar daha tabii ki uzayacak. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil.
0: Motorinde artış sürüyor. Yarından geçerli olacak şekilde 4 lira 68 kuruş zam gelecek ve böylece motorin grubu 3 haneli rakamlara ulaşarak 100 lirayı aşacak. Tüm zamanların rekoru kırılacak. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldığını söyledi. Bir önceki açıklamasının ardından ortaya atılan villa iddialarına yanıt verdi. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli, Öcalan için orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün, bu imkanlar sağlanmalı dedi. CHP Kurultay ceza davasında ara karar verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan genel kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. 2026 YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri belli oldu. Adaylar tercihlerini TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sitesi veya mobil uygulamadan 17-21 Eylül tarihleri arasında yapabilecek. Bu arada ÖSYM Şanlıurfa'da KPSS'ye giren 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları yapıldığını belirledi. 392 aday için eş değer sınav yapılacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatıldı. Dizide FETÖ lehine mesajlarla Kozinoğlu'nun hain gösterilmesi ve öldürülmesi incelenecek. Daha önce dizinin 3 senaristinin ifadeleri alınmıştı. Soruşturmadaysa şu ana dek 4 kişi tutuklu. Tarladan markete uzanan fiyat zincirinde faturaların ve makbuzların peşine düşüldüğü hayatını kaybetmiş 49 kişi adına makbuz düzenlendi, üretilmeyen sebzeler için milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu öne sürüldü. 22 ildeki operasyonda 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltındaki 2 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Şüpheliler delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor. Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 10 kişi gözaltında. Ailenin diğer 4 çocuğu koruma altına alındı. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına yarın çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş, Marsilya'yı yarın saat 22'de konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynanacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki Nou Camp, Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadında oynanacak. 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke geneli yağışlı, serin hava hafta sonuna dek sürecek. Yarın İstanbul ve Bursa sağanak yağışlı 26, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 30, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İkinci saati açalım istediğim, böyle güzel türkülerimizle, ezgilerimizle açalım efendim. Bültenin hemen sonrası huzurlarınızdayız. Yollardaki canlar, trafiğin yoğunlaşacağı saatler, güzergahlar kontrol edilsin. Yollara öyle çıkılsın, hepinize iyi seyirler olsun. Nöbetteyim diyenlere, kahramanlarımıza vukuatsız iyi nöbetler olsun. İstirahatteki canlara iyi istirahatler, ama işinin başında hala çalışıyorum diyenler, mesaide olanlar ve emekçi güzel yürekler, her birinize kolaylıklar diliyorum. Şarkıların mesainize ortak olsun. İkinci saate hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM burası. Ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundasınız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik, bu bizim işimiz.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz.
8: Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
6: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
9: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi.
10: Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.

Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytier. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
8: Expertiz. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
11: İlaç gibi radyo.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.
14: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
15: Kaptan Şener.
11: İlaç gibi.

Ve ikinci saatin o güzel mesajlarını dillendirme vakti. Bu arada bir Soma'ya, Soma Motosiklet Kulübü'ne bir selam göndereceğim. Sevgili Hasan Başkan'a, Hasan Bulut Başkan'a selam olsun diyelim. Evet, Soma Motofest için hazırlıklar başlamış. 25-26-27 Eylül tarihleri arasında Kırkağaç Mesire alanında efendim festivallerini gerçekleştireceklermiş. Misafir sunucu Kaptan Şener bizlerle diyerek hatta afişlerine beni de etiketlemişler. Yüreğinize sağlık sevgili başkan. İnşallah bir aksilik olmazsa 25-26-27 Eylül tarihlerinde Soma'da oluruz diyelim. Keyifli güzel bir festival süreci olsun, sizlere de kolaylıklar dileyelim. Zordur festivallere hazırlık süreci, bu anlamda kolay gelsin efendim. Ve yolculuğumuz, seyrimizin güzel yürekleri, bakalım şöyle. İnci İlhan Bayar takipteymiş. Hayırlı akşamlar Kaptan Şener. Eskişehir'den selam demiş, selamı olsun. İstanbul'dan Turna ailesi takipte. Pelin Turna'ya selamı olsun diyelim. Pelin Hanım da kardeşiyle dinliyormuş galiba. Selamı olsun diyelim iki güzel yüreğe. Çiğdem Hanım bizleri dinliyordu. Ve hoş gelmişsin Kaptan, yağmurlu Bursa'dan selamlar. Keyifle dinlemedeyim diyor ve ekliyor. Kendinizin kıymetini bilin. Evin işi bitmez, dışarıdaki işiniz bitmez, eşyaları değiştirebilirsiniz, eskisini ikinci elini sıfırdan alabilirsiniz. Ama bedeninizin yedek parçası yok diyor. O yüzden bitmeyen bütün işler için dertlenip de kendi bedeninize zarar vermeyin. Çok doğru bir söz, önce ruh sağlığı, sonra beden sağlığı, zaten toparlanıyor. Nesli Ankara Göz takipteydi. Selamlar güzel yürektim, hoş geldin. Bugün de geldim dinlemedeyim, kulağım sende, Allah'a emanetsin demiş. Muhterem ablamız, bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, soracağı sorulardan anlaşılır demiş o da. Hoş geldin kardeşim, seninleyim diyor. Babam hasta, yürüyemiyor artık. Allah tüm hastalarımıza şifa versin inşallah demiş. Ben de acil şifalar diliyorum efendim. Nerede varsa babacığınız başta olmak üzere inşallah. İyi haberlerini alırız. Mehmet Ali kardeşim Tavas'ta, çalışıyorum dükkandayım demiş, kolay gelsin diyelim. Mehmet Çelebeoğlu yine, Kaptan abi uzun zamandır yazamıyorum, sağlık problemlerim vardı, dualarını bekliyorum abi, senin sohbetini çok özledim, şu an biz dinleyen herkese selam olsun demiş. Yine sağlıkla sınanan güzel yüreklerden şifa diliyorum sevgili Mehmet Çelebeoğlu'na. İnşallah tez vakitte sağlığına kavuşursun, moralini motivasyonunu yüksek tutmayı unutma. Vallahi sana gelen iyi şeyleri yap, kötü gelenlerden de uzak dur derim. Ruhunu besleyecek en önemli şeyler bunlar. Durdan Erdoğan vardı, Emine Hanım vardı yine Hollanda'dan, iki güzel yürek, Beyhan Latife Hanım, Nilgün Güllüoğlu, Neşe Buğlem ve Mehmet Karabenli, sizlere de selam olsun diyelim. Kıbrıs'ta yine iş çıkışı biz dinleyen güzel yüreklerdendi. Sevgili Gamze'ye de armağan edelim, biraz zorlu bir gün yaşıyor belli ki ama hiçbir şeyin sonu değil, bunu da unutmamak lazım. Uğur Koca'ya bir selam olsun, Gaziantep Seyran Tepe Ahmet'e ve Almanya'dan sevgili Ertan'a da selamlarımızı iletelim. Hasan Furkan Yüce, Onur Semercioğlu, Niyazi Çatal, Yorgancı Sami Usta, sizlere de selamlar diyelim. Evet, ikinci saatin yoklamalarını aldığımıza göre efsaneler sizler için çalsın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ama dememek için ama sigorta. Bauplus'ta oh ne rahat hayat.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
7: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
8: Getir Büyükle şehre dönüşte kaç baz mı fırsat? Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
9: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
11: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
12: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Akasa alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
5: Paytier. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Yolculuk ve seyirde bizlerle birlikte olan güzel yürekler, iki saat boyunca şarkılarımla gününüzün akşamüstü vakitlerine ortak olduğum, inşallah yolculuktan keyif almışsınızdır. Selamlayamadığım kralcılarımız mutlaka kalmıştır. Mesaj çoktu, kusura bakmayınız. Bir başka programa inşallah sizlerin mesajları da okuruz diyelim. Her birinize selam olsun, veda şarkım armağan olsun. Sanat müziği eserlerimizde bugün mikrofonu sevgili Melis'e teslim edelim. Kendisine iyi programlar, Bursa'ya selamlarımızla. Mikrofon artık Bursa'da. Sevgili kralcılar, akşamınız çok güzel geçsin. Yarın yine aynı saatte buluşalım. Bugün de ne diyorduk? Program biter. Kaptan Şener bu unutulmaz şarkıyla usul usul gider.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo. Gündem.
2: Net gündem. Mutlu akşamlar. Bugün 16 Eylül Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Motorine bu gece gelecek zam manşetlerde ntv.com.tr ile başlayalım. Motorinde artış sürüyor, yarından geçerli olacak şekilde 4 lira 68 kuruş zam gelecek ve böylece motorin grubu 3 haneli rakamlara ulaşarak 100 lirayı aşacak, tüm zamanların rekoru kırılacak. Geçelim habertürk.com'a. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, savaş olmasaydı bugün enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Savaşın tüm dünyada ekonomik şartları etkilediğini işaret eden Şimşek, program sonuç veriyor ama zaman çerçevesi uzayacak dedi. Bakan, memur ve emeklerin en az enflasyon kadar artış alacağını da belirtti diyor haberin detayında. Sözcü.com.tr ile devam edelim. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldığını söyledi. Bir önceki açıklamasının ardından ortaya atılan villa iddialarına yanıt verdi. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli, Öcalan için orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün, bu imkanlar sağlanmalı dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atama sisteminde değişiklik yapıldığını duyurdu. Karara göre bundan sonra atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak diyor sabah.com.tr'de. Hürriyet.com.tr var sırada. Yeni partinin adının değişme ihtimali Ankara'da konuşulan başlıklar arasında. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casusluğa yönelik bir operasyona imza attı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım isimli şirkete operasyon düzenlendi. Şirket sahibi dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. CNNTürk.com'a geçelim. Mersin'de Ailem Güvende operasyonu düzenlendi. 28 şüpheli tutuklandı. 2 derneğe ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Tekrar TRTHaber.com'dayız. İçme sütlerinde aroma verici madde olarak sadece doğal aroma vericiler kullanılacak. Yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Detayları açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde doğal ifadesinin kullanılabileceğini belirtti. Artık sakkaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevleri eklenemeyecek. Toplam çeşni oranına kütlece en az %1 olacak şekilde ilk kez alt sınır getirildi. Gıda işletmelerine yeni kurallara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Gündem. Net gündem.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Otopratik.
5: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke geneli yağışlı, serin hava hafta sonuna dek sürecek. Yarın İstanbul ve Bursa sağanak yağışlı 26, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 30, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
5: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 16 Eylül 2026 günlerden çarşamba, artık haftayı ortaladık. Günü de yavaş yavaş tamamlıyoruz sevgili kralcılar, her zamanki saatimizde. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu, şarkıları devraldık. Benim için yolculuk vaktidir, benim için mesai vaktidir. Birçok kralcımız mesaisini tamamlayıp eve dönerken onlara güzel kral şarkılarla, şöyle adımıza yakışır şarkılarla eşlik etme vaktidir. Hazırsanız buyurun başlayalım. Alemin en kralında, Kaptan Köşkünde Melis var. Tekrar hoş geldiniz.

0: Kitakü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün, gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Televizyon deyince vatan.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
11: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
2: Neon 1. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Evet, kralcılarımız yollardalar. Mesailer tamamlandı. Herkes evine gitmek üzere yola çıktı. Sabırlı, gerilimsiz, stressiz yolculuklar diliyorum sevgili kralcılar. Bugün havamız biraz da yağışlıydı. Yani zaman zaman yağdı, zaman zaman durdu. Ekstra bir trafik söz konusu olabilir. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Radyolarını yeni açan kralcılarımız varsa onları da selamlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosuna. Şöyle bir Müslüm Baba sesi duyurayım size. Yollarda özellikle dinleyen kralcılarımıza iyi gelecektir.

Haydi buyurun şarkıların arasında her zaman her akşam yaptığımız gibi şöyle biraz sohbet edelim, muhabbet edelim sevgili kralcılar. Bulunduğunuz yerlerden bu taraflara bir selam göndermek isterseniz 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Orası bana daha kolay gelir diyen kralcılarımız olursa arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler. Çok güzel şarkılar çalıyoruz yine bu akşam. Çok güzel şarkılar çalıyoruz. Paylaşın sevdiklerinizle. Haydi buyurun başlasın muhabbet.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
5: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Mutlu yıllar mutlu akü.
9: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu akü bir numara.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
11: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
12: İstersen Neon 1.
13: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
14: 14-21 Eylül tarihleri arasında...

0: Tağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nisan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net,
3: sigortam.net. Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Yarıda Kaldı Şarkılar aslında orijinali. Levent Yüksel'den duyduğumuz hali o. Kubat da o kadar güzel yorumladı ki, tabii bir Türk halk müziği sanatçısı olduğu için yarıda kaldı şarkılar demedi de yarıda kaldı türküler dedi. Çok çok hüzünlü bir şarkıdır. Hikayesi de öyledir. Sezen Aksu'ya buradan bir selam gönderelim. Yavaş yavaş da bu saatimizi kapatalım. Bursa'yı selamlayacağım. Yağmurlu bir Bursa akşamından selam olsun demiş sevgili Nalan. Eşi Güngör ile beraber dinliyormuş tüm kralcılara. Sıradaki şarkıyı armağan ederseniz bizden seviniriz demiş. Ne demek? En sevdiğim Yavuz Bingöl türkülerinden bir tanesi. Pek bilinmez ama bilenler de çok sever. Yara sağılır.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Aziz Bey, Aziz Ersan Bey ve Ali Usta dinliyorlarsa Mehmet Ali'nin kendilerine selamlarını ileteyim. Mehmet Ali beni İstanbul'dan dinleyen bir kardeşim. Abla demiş, şöyle Müslüm Baba'dan hani damar bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Bak Mehmet Ali, bizim havalar çalmaya başladı. Eskilere gidiyoruz şöyle. Bir iki tane daha şarkı çalıp ondan sonra çayları tazeleyeceğiz. Kısacık bir aramız var. Müslüm Baba'yla dönüş yapacağız. Dinlemeye devam ediyorsun değil mi? Müdür de dinliyor. Ali Usta'mız da dinliyor. Tamam, o şarkı size armağan olsun. Teşekkür ederim mesajına, sağ olasın. Kolay gelsin çalışan bütün kralcılarımıza. Belki sabahtan beri mesaidesiniz. İş güç bir türlü bitmedi. Belki akşam gece vardiyasına başladınız. Sabaha kadar çalışacaksınız. Allah kolaylık versin. Hepinizi selamlıyorum. Güzel şarkılarım elbette yol arkadaşı olacak size. Sağ olun, var olun. Mehmet kaptanımıza da, Mehmet abimize de bir selam gönderelim. Mehmet abin diye, çünkü not düşmüş mesajının sonuna. Demek ki daha önce de okumuşum mesajını. Kaptanım, kiminle dinliyorsun? Filiz ablayla dinliyorsun. Eşimle beraber her akşam yemekte karşılaşıyoruz seninle demişler. Bir selam da biz gönderelim diye mesajı yazıp göndermişler. Elleriniz dert görmesin. Teşekkür ederim. Afiyetler olsun. Biz yemek faslını kapattık değil mi sevgili kralcılar? Tabii saat farkı olduğu için aramızda. Onlar şimdi yemeğe oturdu. Biz çaylarımızı yudumlarken şöyle kral şarkılar çalıp dinliyoruz. Arada bir de selamlaşıyoruz. Şimdi madem eski defterleri açtık şöyle bir. Duvarına resim asanlar varsa hala, onlar için çalacağım sıradaki şarkıyı. Var mı duvarlarınızda resim? Yani fotoğraf, böyle sevdiğiniz anneniz, babanız, aile büyükleri. Geçti değil mi artık onlar? Hala olanlar var ama. Onlara armağan edeyim sıradaki şarkımı. Tahmin etmişsinizdir, duvardaki resim deyince aklımıza bir kişi gelir bizim. Yaşayan efsanemiz gelir.

0: Habitat'ı risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün, gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Getir Büyükle şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'ta gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilotlar.

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

Gurbetçi kralcılarımızın bu akşam sanki her akşamdan biraz daha fazla mesajlarıyla karşılaşıyorum. Ayşe, Ayşe ne güzel mesaj yazmışsın. Aldım selamını, teşekkür ederim. Demiş ki işimin en güzel yanısınız siz. Şöyle açmış mesajı. Ben tek başına çalışan bir insanım. Yalnızım olduğum yerde. Ve böyle çalışırken sizinle olmak bana yalnızlığımı unutturuyor. Sanki böyle yan yanaymışız gibi değil mi Ayşe? Hadi bir çay koyalım, içelim. Hadi bir dertleşelim. Hadi iki şarkı çalalım. Öyle gibi değil mi? Çok selam ediyorum, sağ olasın. Var bize öyle çok yalnız çalışıp dinleyen, yalnızken dinleyen kralcılarımız. Yolculuk yapanlar mesela, tek başınalar. Kaptanlarımız öyle. Eğer bir ikinci kaptan yoksa. Onlar da tek başına dinliyorlar. Onlara da çok iyi yol arkadaşı oluyoruz. Bir de böyle tercihen yalnız kalmayı isteyen insanlar vardır. Evet, yani sosyal ortamlarda bulunurlar, akraba günlerinde bulunurlar, arkadaşlarını eşlik ederler ama tek başınayken daha huzurludurlar. Her şeye daha iyi konsantre olurlar. Yaptıkları işe öyle, dinledikleri şarkıya öyle, yedikleri yemeğe öyle. Kafaları çok kalabalık kaldırmaz, çok gürültü kaldırmaz. Olması gereken kadar vardır hayatlarında. O dinleyicilerimize de mesela çok iyi yol arkadaşıyızdır. Biz çalarız, onlar dinlerler. Arada bir böyle mesaj atıyorlar. Şu sessizliğe ne kadar iyi geliyor şarkılarınız diye. Hadi onları da selamlamış olalım. Ve Müslüm Baba'yla o çok sevdiğimiz şarkıları çalmaya başlayalım. Hiç araya girmeyeceğiz. İmparator şarkısını söyleyip bitirene kadar mikrofon açmak yok. Ustalar konuşacak. Çıraklar, yani bizler dinleyeceğiz.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum ki. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

olsun mu olmasın dert sana uğramasın. Yıldız Tilbe şarkısıdır. Hazır onun şarkısını dinlemişken sahibinin sesinden de bir şarkı duyurup öyle gideyim. Bir kez daha ama bir kez daha kulaklık kulağımdayken anladığım ve sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Azer Bülbül şarkılarını sadece söylememiş, yaşamış yaşamış. Vallahi. Çok da güzel yorumlamış, rahmet olsun. Bana müsaade şarkıları çalıyor şu dakika itibariyle. Ne güzel muhabbet ettik, ne güzel şarkılar çaldık. Günü akşama kavuşturduk. Geceye doğru yolculuğumuza başlayalım Erdem'le beraber. Yarın saat 19'da her zamanki saatimizde sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili kralcılar.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Nöbetçi Erdem. Erdem.
5: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye sizlerle beraber bağlayacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar.
4: Nöbetçi Erdem.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

ümidim benim. Bu şarkıyı ben çok sık çalardım. Bir sevgili dostumu rahmetle anmak istiyorum. Mecidiyeköy Gülbağ'dan sevgili Sütçü Ahmet. Maalesef çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Bir kalp ameliyatına girecekti. Ameliyata girmeden önce beni aradı. Benden helallik istedi ama maalesef süre dolmuş. Çok güzel günlerimiz, çok güzel dostluklarımız, paylaşımlarımız vardı. Zulüm şarkısını her çaldığımda da beni yıllardır dinleyenler bilirler. Hep Sütçü Ahmet'in kulaklarını çınlatırdık. Bir kez daha rahmetli anmış olalım. Nur içinde yatsın. Hüseyin Altın'ın kızı sevgili Hilal kardeşime de söyledim. Yani gerçekten inanılmaz bir beste. Şarkıyı tekrar başlayayım. Böyle bir müzik gerçekten Hüseyin Altın efsanesini çok güzel anlatan inanılmaz bir beste. Sanki bir İspanyol şarkısı.

İbrahim Erkal ilk albümünü 1994 yılında çıkarttı, Tutku albümü. İşte bu şarkı Unutmadım Seni, benim çok sevdiğim İbrahim Erkal yorumlarından bir tanesi. İbrahim Erkal udi bir sanatçı, udu çok güzel kullanan bir sanatçı. Bu albüm biraz daha taverna ağırlıklı, tam taverna da diyemeyiz ama bir Coşkun Sabah ekolü gibi adlandırabiliriz bu albümü. Varmayın Üstüme, Unutmadım Seni, Tutku gibi aslında çok güzel şarkılar var ama bu albüm insafsız aklımdasın, yazık bana kadar etkiyi oluşturmuyor ama bu şarkı başlı başına bir ekol, başlı başına bir efsane. Bir kez daha rahmetle analım, mekanı cennet olsun. Çok güzel, çok kral şarkılara imza atmış çok önemli bir isim İbrahim Erkal.

Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek istedim. Varsın sararsaydı. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

0: beni terk.
1: Selami Şahin tabi müziğimizin çok önemli ustalarından, bestekarlarından bir tanesi. Bir gün geliyor, bir İbrahim Tatlıses şarkısında Selami Şahin imzası görüyoruz. Bir bakıyoruz Senin Olmaya Geldim. Bir bakıyoruz Böyle Yaşamaktan Bıktım Ben Usta. Bir bakıyorsunuz Zeki Müren Gitme Sana Muhtacım'da Selami Şahin. Bir de kendi şarkıları da zaten ayrı bir efsane. Ama onun dışında her tarzda çok büyük şarkılarda hep büyük ustanın imzası var. Çok çok selam olsun Selami Şahin'e.

0: Dünyanın en güzel şehri ya. Her gün şükrediyorum bu şehirde yaşadığım için. Bana İngiltere'den, Amerika'dan yer versinler, asla gitmem. Asla bırakmam burayı. Bu bir aşk, aşk. Evet, sevgili doktorumuz Aygül Hanım radyosunun başındaymış. Annesiyle birlikte az önce İbrahim Erkal şarkısını dinlemişler. Çok duygulanmışlar, çok etkilenmişler. Unutmadım seni. Peki sevgili doktorumuz Aygül Hanım'a ve annesine çok çok selam iletiyorum. Hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Krallar geliyor, efsaneler geliyor. Restel başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar. Fuldama.
2: İnsanı yaşatan ümitler, güneşi getiren saatler gibi.
1: Nöbetçi Erdem.

Ayrıldık işte. Ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum. Hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum. Seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

unutma beni. Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız yanlışımız sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Perşembe akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ve işte bu güzel şarkıyla aleme gelişimizi duyurduk. Ben geldim arkadaşlar. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Tüm kainatın sahibi, en güzel isimler Allah'ındır diyen. Allah nurunu tamamlayacak diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Mehmet Aldemir Kayseri Bünyan'da yatmakta olan abisi Mehmet Baydemir armağan ettiğini belirtmiş. Sıradaki şarkı Çorum Ortaköy'den Enes Bozkurt'a denmiş. İlk değerlendirmelerimizi yapalım bakalım. Yine sanat müziğimizden harika bir şarkı hazır. Antep'ten Nimet. Orhan Baba'dan bir şarkı demiş. Daha doğrusu Almanya'dan Nimet Antep'e tatile geldik demiş. Antep'ten selamlar demiş. Aleyküm selam. İzmit'ten Nurcan. Canımdan çok sevdiğim İbrahim'e ve sizlere diyor sıradaki şarkılar.

Furkan ve Ömer kardeşlerimle Urfa'ya doğru gidiyoruz demiş. Sıradaki şarkı Fırat Nehri üzerinden geçeceğiz abi, İbrahim Tatlıses'ten Fırat Türküsü denmiş. Geyve'den Ali, Osman Usta çalışanlarına denmiş. Akhisar Zeytinli Ova, Bülent Avdağ eşiyle dinlediğini belirtmiş. Eşi Hafize, kızı Yarın.

Kasımpaşa'dan Orhan üçlük hazırlamış. Eyvallah. Tır şoförü Orhan, o da üçlük hazırlamış. Kocaeli Başiskele'den Raşit. Size ve

0: güle.
1: Dostum böylesine isyan ederim.
0: İsyan ederim. İsyan.
1: Kayseri'den Gökhan Avni abisini armağan etmiş. Almanya Dortmund'dan Sevgi'ye yine sizi dinliyor, yürüyüş yapıyorum demiş. Tüm Kayserililere armağan etmiş. Şanlıurfa'dan Ali Osman, eşi Sevda'ya, kızları Begüm ve Buleme. Lüleburgaz'dan Bahattin, bütün sevenlere. Eyüp Sultan, Eyüp Sultan'dan Mevlüt, üçlük demiş. Fransa'dan Ayfer, Hacı İmamoğlu, iş arkadaşı Sonay Şahin, Pembe Şahin, annesi kızı Nisa, Hacı İmamoğlu'na. Tekirdağ Şarköy'den Deniz, saygılar demiş. Eyvallah. Salih Dağdelen'den Geybe Kozan Mahallesi'ndeki Gürcan Aya. Viyana'dan selamlar demiş Necati Şimşek. Almanya'dan Murat, Ecem, Enes, Emre, Erkan. Bir şarkı denmiş. Balıkesir Sındırgı'dan Erdem Ural. Erdem Ural Ulus, Müslüm Baba'dan. Geceleri gündüz etmeye çalışan tüm kralcılara denmiş.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Atadan müzik ziyafeti.

0: gönül.
1: Bugünkü onay verdiğim ilk üçteki üçlük mesajlar Yeşilpınar'dan Özkan'a aitti biri. Bir Ankara'dan Soner'e aitti. Biri de Almanya'dan tır kaptanı Emin'e aitti. Emin'i aradık, ulaştık Almanya'dan. Emin, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Ata abi.
1: Nasılsın, nerelerdesin, Almanya'da mısın?
2: Almanya'dayım, Frankfurt bölgesindeyim abi, yoldayım, sizi dinliyorum.
1: Ne götürdün Almanya'ya, ya da Almanya'da mı çalışıyorsun?
2: Almanya'da çalışıyorum, Almanya-Avusturya hattında çalışıyorum, kargo firmasında.
1: Kolay gelsin. Memleket neresi?
2: Memleket Niğde abi.
1: Özledin mi Niğde'yi? Gelebildin mi bu yaz?
2: Bu yaz bir buçuk ay önce oradaydım da bu ay başında tekrardan yine geleceğim vize işlemleri için.
1: İyi. Hasret gidermişsin yani.
2: Yani biraz izin azdı ama bu defa biraz fazla olacak galiba.
1: Ha, eyvallah. Gelemeyen gurbetçilerimiz çok üzülüyorlar. Çok hüzünleniyorlar.
2: Aynen abi.
1: Evet. Gurbetçinin halini gurbet ellere düşenler anlar.
2: Tabii ki de.
1: Şimdi ben kısa dönemde olsa birçok yere Almanya'ya gittim geldim ya, gurbetçiliği yaşadım az buçuk da olsa.
2: evet doğru.
1: Yani buraların hasreti etkiliyor adamı oralarda.
2: Doğrudur abi, aynen.
1: Eyvallah. Emin, üçlüğün başladı. Mesajın kısa zaten. Selam at Almanya'dan tır kaptanı Emin ben. Üçlüğe talibim demiş, şarkılarını sıralamış. Şimdi söz sende. Gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
2: Öncelikle tüm Kral FM ailesine gelsin üçlüğüm. Daha sonra Niğde'de bulunan çocuklarıma gelsin. Ve yollarda bulunan tüm meslektaşlarıma gelsin. Şimdi üçlük zamanı.
3: Atadan müzik ziyafeti.

0: rahmetli anıyoruz Burhan Çaçan'ı bu harika bu unutulmaz yorumuyla. Üçlüyü tamamladık arkadaşlar.
1: Görseydin beni.
0: Giresun'dan Bursa'ya seyahat halindeyim demiş. Oğluma ve eşime diyor Doğan Kentli. Giresun Doğan Kentli tır şoförü Şükrü Öztürk. Hayırlı yolculuklar. Belçika'dan kucak dolusu sevgiler demiş. Yusuf canım eşime ve canım kızıma diyor Yusuf. Eyüp Sultan'dan Melek. Gecenin sahibine emanetsin abicim demiş. Eyvallah Melek. Gaziantep'ten servisçi Murat Can. Üçlüye talibim demiş. Bugünkü hakkımızı kullandık artık yarına inşallah diyelim. Konya Bozkır'dan İsmet. Taşdelen Bozkırlılara armağan etmiş. İstanbul'dan Cemre. Konya cezaevindeki sevgilisine. Hüseyin İlbaş. Almanya'dan. Azer Bülbül okul arkadaşımdı diyor. Çok iyi arkadaşımdı demiş. Ondan bir şarkı dinlersek sevinirim demiş. Allah rahmet eylesin diyelim. Azer Bülbülümüzle de. Celal Urun Ukrayna'dan. Odessa'dan selamlar demiş. Evcilerli Arif Sertçelik. Afyonkarahisarlı. Eşi Servet'le dinlediğini belirtmiş. Londra'dan selamlar. Zonguldak'tan selamlar demiş. Aslan Fındık Sercan Arslan'a. Tekirdağ Kapaklı'dan Şafak. İbrahim Erkal'dan diyor.

Ankara'dan Zübeyde, Giresun Cezaevindeki kardeşi Şükrü Güvenci ve Sefa Candan'a. Bir şarkı da bana yollarsan mutlu olurum demiş Gasuman Paşa'dan Nilgün. Almay Hanover'den Ünal Kul, gece vardiyasını dinlemekteyim diyor tüm kralcılara. Ata abi annemle severek dinliyoruz demiş yine. Ankara'dan Ela. Ankara'dan Yılgör, özellikle süt annem Hatice ve kendisine. Salih Çıracı dinlemedeymiş. Eyvallah kardeşim benim. Canım eşim Fundama ve tüm dinleyenlere demiş Maho. Antalya'dan Ali Rıza. Bulgaristan'da Gülcan'ıma diyor. Gaziantep'ten Murat Torun. Servis arkadaşlarına, sevenlere.

0: şimdi gece gece niye böyle yaptık? Benim için özel bir sıralanış bu şarkılar. Özellikle başları tabii ki. İntroları. Tabii sevenlerimin de birçoğunun hayat telaşı, hayatla mücadelesi. Keza benim de öyle. Özellikle çocukların okul telaşı, okul işleri. Oraya koştur, buraya koştur derken... Ya biz bir şeyi unutmuşuz. Neyi unutmuşuz? Selma hatırlattı. Selma, helal sana Selma. Başkent'ten Selma. Nasılsın?
1: Teşekkürler. Allah razı olsun. Dediğim gibi 34 senedir.
0: Vallahi bravo sana.
1: Rabbim sizinle iyiyiz. Allah'ım da nice günlerinizi göstersin. Yani anlaşılamaz değil ki dostum. Dostum.
0: Selma da bir gün rötarlı hatırlattı ama.
1: Yok ulaşmıyor. Kalabalıksam yoğunluk yanımı bilmiyorum.
0: Bir gün gecikmeni de olsa. Ya şimdi geldiğimden beri Selma mesaj atıyor. bu sıralamayı yapıyor. Sonrasında diyor 34. yıla giriş yaptık diye. Allah Allah. Jeton da düşmüyor ama Selma.
1: Yok işte ben hep bak şimdi, insandan sayıyorum da ondan.
0: Mesajdan okuyorum ama bende jeton düşmüyor. Allah Allah diyorum, neyi kastediyor bu, neyi kastediyor? Aa bir baktım 17 Ekim olmuş. 16 Ekim bitmiş.
1: Ay özür, yok ben 16 Ekim'in 11'inde başladım yayın saatinde.
0: Ha işte benim aklımdan da uçmuş. Ya ben de diyorum ya jeton düşmüyor, neyi anlatıyor bu diye.
1: Ben her zamanki gibi sana hatırlattım.
0: Vallahi bir tek sen hatırlattın biliyor musun? Bak başka sevenlerim özellikle özel numaramdan da tebrik ederlerdi, kutlarlardı, yazarlardı. Diyorum ya sevenlerim de hayat telaşı, uğraşısı, hayatta mücadelesi onların da akıllarına çıkmış demek ki. Bak ben de hatırlayamadım. Ama seni tebrik ediyorum Selma. Vallahi.
1: Ben... Önceden de yani bu teknoloji yokken de aylar öncesinden bugün için mektubumu atardım.
0: Evet,
1: o yüzden yani hiç kimse
0: i̇şte seni,
1: bilir, sen bilirsin, bu, unutulmaz bir sene.
0: Senin bu ayrıcalığından dolayı canlı yayını aldım. Sen açıkla dediğim, bak kendi eksiğimi bile dile getiriyorum. Vallahi tebrik ediyorum seni. Mesajını da zaten görünce dedim, evet dedim, bu sıralamayı yapalım. Geç de olsa yapalım. 33'ü bitirdik değil mi Selma?
1: Evet.
0: Yıl 1993, 16 Ekim'de yayına başladık. Geldik bu zamana. Vay vay vay.
1: Çok muhteşem bir yıllardı, muhteşem günlerdi. Yani iyi ki de radyocu olmuşum, iyi ki de atölye olmuşum. Yani
0: evet.
1: Yaşımın farkında değilim ben. Ben hala 18'inde bir Selma'yım. Atafanatiyim, bir Selma'yım.
0: Evet, atafanatiği. Vallahi. Burada yazıyorsun ya. 34 yaşımıza girdik diye. Allah Allah diyorum, Selma 34 yaşında değil, daha büyük, neyi kastediyor bu? Ama diyorum ya jeton düşmüyor bende bitti.
1: Olsun, dünya kadar diyelim.
0: 16 Ekim'i nasıl kaçırdık biz böyle? Aslında bugün böyle giriş yapmam lazımdı yayına. Benim için özel bir yayın yapmam lazımdı.
1: Ama ben bak şimdi
0: Atadan,
1: hatırlattım.
0: Evet, vallahi diyorum ya.
1: Biraz fazla şey yapamadım. Hani boğazmak istemedim. Dedim olabilir, şey yapabilir ama.
0: Bak,
1: hatırlatmayacağımı şey yapmadım, kesinlikle bilir dedim.
0: Diyorum ya, yani kendi eksiğim bu. Yani diyorum, benim de aklımdan uçmuş. Vallahi tebrik ediyorum seni, teşekkür ediyorum Selma. Esengül'den bir şarkı armağanımdır demişsin. Çalacağım az sonra bir şarkı ama önce bir Müslüm Baba çalayım ben. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam, önce Müslüm Baba biliyorsun. Müslüm Baba benim ilk göz

0: Bak bak bak sevenlerimiz bak bravo bak düzelttiler bir yanlışımızı daha. Yanlış üzerine yanlış yapıyoruz. Selma 16 Ekim dedik. 16 Ekim'de değiliz biz o. Eylül değiliz ya. Vallahi benim de aklımı karıştırdı Selma ya. Çarşı pazar karıştı. Vallahi diyorum ne diyor bu Selma? Ne diyor bu Selma? Selma gitmemişsin hattasın alo.
1: Efendim.
0: Kız Eylül'deyiz daha. Bir ay öncesinden.
1: Ben Ekim'e girdik zannediyorum. Dünya o kadar tıraklı geçiyor ki.
0: Allah yarabbim.
1: Ben her gün şey gitmiyor Ekim'deyiz zannediyorum.
0: Kız beni de Tonga'ya düşürdün. Vallahi al sana bir anı.
1: İşte çok güzel bir hatıra.
0: Ya diyorum, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de bu böyle yıllardır böyle diyorum ki ya 16 Ekim'den önce sevenlerim başlardı kutlamaya. Nasıl kutlamadılar hayret diyorum yani.
1: Ama onu senden hatırlatmış olduk işte. Bir ay önceden hatırlatsınlar.
0: Abi helal olsun. Diğer sevenlerime teşekkür ediyoruz. Ben Eylül'deyiz diye mesajlar atıldı helal olsun. Doğru ya ona Eylül'deyiz daha ya. Benim de aklımı karıştırdım Selma'ya ya. Evet. Os bu da bizim... Kusur demeyelim de böyle bir dalgınlığımız diyelim. Hem senin hem benim. Vallahi Selma. Yani mesajı karıştırdı kafamı. Teşekkür ediyorum. Yine de olsun. Yüreğine sağlık. Senin sevgini biliyorum. Bir ay sonra da kutlarsın sen eminim.
1: Tamam. Tabii canım.
0: Kendine iyi bak. Görüşürüz.
1: Sağ olun. Allah'a emanet ol. Teşekkürler.

İşte diyorum ya yani. Bak kafa nasıl karışıyor. Allah Allah diyorum ya. Biz 50'deyiz bak, onu bile düşünemedim o anda. Olsun, bu da böyle olsun bakalım. Daha bir ayımız var ha, bir ay sonra. Saçlarımda 33 yılı bitireceğiz. 33 yıl.

Beylikdüzü'nden Canan var mesela. Çok sevenim. O hatırlatırdı diyorum ya. 33 yıl. Seviyorum seni atam demiş. Hemen mesajı atmış. Bazı sevenlerimizi de güldürmüşüz. Gece gece. Hiç keyfim yoktu vallahi, güldüm demiş Zeynep. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yani hemen böyle duygusal bir moda büründüm harbiden. Harbi dedim, 33 yıl bitti ha. Neyse, bir ay sonra bu moda gireceğiz tekrar.

Şu mesaj çok güzel. Kim göndermiş? Eda göndermiş. Eda diyor ki, sizi dinlerken uyuyakalmışım, sohbet ortasında uyandım diyor. 16 Ekim'i nasıl unuttuk dediniz, algım şaştı diyor. 7 uyurlar gibi bir ay uyudum sandım diyor. Selma aklınızı aldı Selma, aklımızı aldı Selma demiş. Vallahi billahi. Eda Allah iyiliğini versin. Bir ay geçti zannetmiş. Ay ben de diyorum ki ya Allah Allah nasıl kaçırdık bugünü diyorum ben de. Hemen baktım 16 Ekim ne güne geliyor diye. Cuma'ya geliyor. Önümüzdeki ay Cuma'ya geliyor 16 Ekim. Hatırlatın bana, ben unutursam. Perşembeden hatırlatın. Aynı bu şekilde yine kutlayalım. Şarkılarımızla, muhabbetimizle kutlayalım. Danimarka'dan sevgiler demiş. Gurbeti yuva yapanlardan biri olarak sizleri dinlemek çok güzel ve yıllardır oralarda bir yerde olduğunuzu bilmek çok huzur veriyor demiş. Bir sevenimiz eyvallah. Çok mesaj gelmiş bu arada. Üstad yüreğine emeğine sağlık demiş. Fatih. Eşi Seda'ya armağan etmiş. O zaman şöyle yapalım, Ferdi Baba şarkısını dinleteyim. Hemen ardından bir de Kraldan Orhan Baba'dan şarkı. Sanki 33. seneyi bitiriyormuşuz gibi, yani bir ay sonrası gibi. Üstün Baba'yla da kapanışımızı yapalım. Allah Allah.

0: Selma'ya kızanlar da var ama kızmayın arkadaşlar. O çok iyi bir sevenimdir. Hiç vazgeçmeyenlerdendir. Sağ olsun yine de. Böyle bir anımız olmuş oldu.
1: Sarhoşum biriyim. Sarhoşum biriyim.
0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. 22 saat diyorum ama ilk başladığım zamanlar geldi aklıma. Anılar anılar. 8'er saat yapardık yayın. Vallahi 8'er saatten 2 saate düştük. Neyse. Detaylara 16 Ekim'de gireriz. Duygularımızı dile getiririz. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. En büyük olan, adaletli olan, hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen Rabbime emanet olun.
2: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Edirne İstanbul otobanında şu anda seyir halindeyken seni dinliyoruz demiş Ahmet. Tüm sevdiklerime özellikle Edirne Hafsa'da sizleri dinleyen aşkım Öznur'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Kaptanımıza selam gönderelim. Selamla beraber hayırlı yolculuklar diliyoruz hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza. İyi geceler Kadirhan abi İstanbul'dan. Ümit ben, biricik hayat arkadaşım için sıradaki şarkıya armağan edersen mutlu olurum demiş. Güzel şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine İstanbul'dan, Osman'dan gelen bir mesajımız var. Osman da şu anda gece mesaisinde, bir taraftan çalışıp diğer taraftan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Hem ona hem gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla yazıyorsunuz biri, yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel şarkılarla başladık, yine gece yolculuğumuza güzel şarkılarımızla devam edelim.
1: Kadirhan

0: İyi geceler Kadirhan abi, ben Kıbrıs'tan Tolga, selamlar. Sinan Özen'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş, sözümüz olsun. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Muhittin Bursa Yıldırım'dan yazıyorum, gece vardiyasındayım demiş, kolaylıklar dileyelim. Abi seni dinliyorum diyor, Muğla'dan, Bodrum'dan Aziz. Liseden beri çok sevdiğim ama birlikte olamayıp şu anda benden uzakta olan Betül'e sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Devam edelim. Ankara Elmadağ'dan, Fırat'tan gelen bir mesajımız var. Çok sevdiğim eşim için bir şarkı armağan etmeni istiyorum demiş. İyi yayınlar. İzmit'ten Ahmet. O da şu anda yolda bizi dinleyen kralcılarımızdan. Servisteyim diyor. Şu anda işi bitirdim. Eve giderken seni dinliyorum demiş. Yol açık olsun. Hayırlı geceler Kadirhan, Eskişehir'den Arif, Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyor. Gece vardiyasında çalışanlara ve en sevdiğime gelsin demiş. Sözümüz olsun bu arada. Merhaba Kadirhan abi, Isparta'dan Cemal. Şu anda Kral FM'i dinleyen tüm dinleyicilere İbrahim Erkal'dan bir şarkı diyor. Sırada İbrahim Erkal'dan güzel bir şarkımız var. Bu arada birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncesinde dediğim gibi İbrahim Erkal'dan güzel bir şarkı seçtim. WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Kadirhan.

0: Hayırlı geceler. Şırnak'tan gelen bir mesajımız var. Dayım Vedat için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Emir göndermiş bu arada bu mesajı. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Kayseri'den Yalçın, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. İstanbul'dan Gazi Osman Paşa'dan Özkan, çok sevdiğim eşim Burcu'ya gelecek şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadir Han demiş. Evet, hayırlı geceler. Kadirhan Adana Pozantı'dan selamlar. Bu saatte domates salçası hazırlarken seni dinliyorum. Tüm kralcılara gelsin. Bu saatte mesai yapan herkese Allah güç kuvvet versin demiş. Amin diyelim. Ama isim belirtmemiş sevgili kralcımız. Ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Merhaba Kadirhan abi diyor. Uşak cezaevinde yatan Himmet'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj. Cangür göndermiş bu arada bu mesajı. İstanbul'dan Tuzla'dan sizleri dinliyorum. Şu anda çalışan tüm kurye arkadaşlara gelsin diyor İbrahim. İbrahim aynı zamanda mesaide olan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Kadirhan Körfez'den Muharrem. Bir süredir yoktuk, tekrar merhaba. Mehmet abime ve tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Devam edelim. Hayırlı yayınlar Balıkesir Havran Çakmak Mahallesi'nden Şemsettin. Şu anda seni dinliyorum demiş. Bergen'den bir şarkı istemiş. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Sivas'tan gelen bir mesajımız var. Murat benim gibi diyaliz hastalarına gelsin diyor. Acil şifalar dileyelim hem sevgili Murat kardeşimize hem de hasta olan tüm kralcılarımıza. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Sesli mesajlarımızla, yoğunlukta hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Ankara'dan selamlar, saygılar. Ben Tolga. Çalacağınız parçalar gece mesaisinde çalışan tüm emekçilere gelsin. Kral Efendi damara devam.
2: İlaç gibi radyo.

0: İyi yayınlar. Kocaeli'den Harun, tır şoförüyüm demiş. Şu anda yoldayım. Sizden Samsun'daki nişanlım Yasemin'e sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyorum diyor. İyi geceler canım eşim Nezihe, oğlum Eyüp, kızım Elif ve oğlum Furkan'la sizleri dinliyoruz demiş. Muharrem'den gelen bir mesaj. Evet, İzmir'den selam olsun. Özellikle Ertuğhan için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sevgili Gözde'den gelen bir mesaj. Bu arada Alanya Mahmutlar'dan bir mesajımız var. Eylem şu anda bizleri dinlemekte. Eylem'e de selamlarımızı gönderelim. Yine Instagram hesabım üzerinden gelen mesajlarımız da yoğunlukta. Emir'e selam olsun Samsun'dan. Mehmet Yorgun, şu anda seni dinliyorum Kadirhan, tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor Suudi Arabistan'dan. Ankara'dan selam göndermiş Zübeyde, bizden de ona selam olsun. İyi yayınlar Kadirhan. Sivas'tan Suna, ben İstanbul'da çalışan eşim Abdurrahman için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Onu çok sevdiğimi söylersen sevinirim demiş. Devam edelim mesajlarımıza. Seninleyiz her zaman olduğu gibi diyor. Eksik olmasın. Gülşen'e de İzmir'e de selamlarımızı iletiyoruz. Bu arada sesli mesajlarımız da var. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 0. Her gece olduğu gibi bu gece de saat 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde hem gelen yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: İyi geceler Kadirhan kardeşim. Gece vardiyasındayız. Çalışıyoruz her zamanki gibi. Rica etsem Ferdi Baba'dan Avareyim şarkısını çalar mısın? Tüm buracılara gelsin. Bu arada ben Serkan Ayfay. Hayırlı yayınlar.
2: Kadirhan.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Kadirhan iyi geceler. Sıdıka Almanya Düsseldorf'ta yaşıyorum. Şu anda gece çalışıyoruz ve seni dinliyoruz demiş. Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Krala selam, damara devam diyor. Bizden de selam olsun. Aynı zamanda kolaylıklar dileyelim hem sevgili Sıdıka'ya hem de çalışan tüm kralcılarımıza. İzmir'den selamlar, iyi yayınlar. Düzce İzmir arası çalışıyorum diyor. Mustafa Ali Aykut abime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş ama kralcımız isim belirtmemiş. Ricamız olsun kralcılarımızdan mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Evet, İzmir'den Gözde Ertuğrul için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Yine Düzce'den gelen bir mesajımız var Elif'ten. Koyulhisar'da nöbetteyiz. Ümit Özkapı ve Serhat için sıradaki şarkı diyor. Özellikle tüm polis ve özel güvenlik görevlerine gelsin demiş. Kolaylıklar dileyelim. Hayırlı geceler Kadirhan. Seni dinliyorum diyor. Safuriye, Fransa, Lyon'dan selamlarını ileten kralcılarımızdan. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncesinde unutulmayan şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.

0: gelsin demiş. Tokat'tan Elif'ten gelen bir mesaj. Rasim şu anda Bulgaristan'dan bizleri takip etmekte. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyor. Salih Gaziantep'te şu an çalışıyorum demiş. Tüm gece vardiyasında çalışan arkadaşlara sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kolaylıklar dileyelim. Selamlar Kadirhan demiş. Ankara'dan Yılgör. İstanbul'dan gelen bir mesaj. Kadirhan, ben Silivri'den Satı, gece çalışıyorum. Bugün benim doğum günüm, senden doğum günüme özel bana bir şarkı armağan etmeni istiyorum demiş. Güzel temennilerde bulunmuş. Çok teşekkür ederim. Bu arada sevgili Satı'nın aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. İyi geceler Kadirhan demiş. Ben Yücel, şu anda seni dinliyorum. İspanya'dan Barcelona'ya doğru gitmekteyim. İspanya'da çalışıyorum. Tır şoförüyüm. Bu saatte ekmeğinin derdinde olan bütün arkadaşlarıma selam olsun demiş. Kolaylıklar dileyelim sevgili Yücel'e. Yol açık olsun. İspanya'ya selamlarımızı iletiyoruz. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: Selamünaleyküm Kadirhan kardeşim. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Ankara'dan 06T7508 şoförü Kemal. Diğer namımla Şeker Kemal. Kardeşim, biz şoför camiası aynı zamanda sadece dinlemiyoruz, Kral FM'i dinlettiriyoruz. Allah'a emanet olun. Sıradaki parçayı tüm taksi şoförlerine armağan edersen mutlu olurum. Hayırlı yayınlar.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Balıkesir'den Dursun Bey'den Ramazan'dan gelen bir mesajımız var. Gece mesaisinde çalışan kralcılarımızdan kolaylıklar dileyelim. Yine Balıkesir'den Yeşim, şu anda seni dinliyoruz diyor. Antalya'dan gelen bir mesaj. Esma, iyi geceler. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve Kral FM çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Selam göndermiş, bizden de ona selam olsun. İyi geceler Kadirhan, İstanbul'dan, Kartal'dan Emine ben, arkadaşlarımla sizleri dinliyoruz diyor. Evet, devam edeceğiz mesajlarımızda. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız yoğunlukta. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Instagram hesabım bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram'dan da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sevgili Emre'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi selamlar, kolay gelsin. Gece vardiyasında seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerime ve sana gelsin sıradaki şarkı demiş. Eksik olmasın, Emre'ye de kolaylıklar dileyelim. Yine Instagram üzerinden gelen mesajlarımızla devam edelim. Bünyamin Özbek'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda Avustralya'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Oğlumun bu hafta sonu kemoterapisi var. Onun sağlıklı mutlu günlerini Allah tekrar bizleri nasip etsin demiş. Amin diyelim. Sevgili Bünyamin kardeşimizin oğluna, aynı zamanda hasta olan tüm kralcılarımıza acil şifalar diliyoruz. Evet, son bir mesaj Zübeyde'den gelmiş. Abi Almanya'dan seni dinliyorum arkadaşım ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Acil şifalar dileyelim. Bu arada Zübeyde de hasta olduğunu belirtmiş mesajında. Sırada güzel bir şarkımız var. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza şarkımız armağanımız olsun. Dediğim gibi 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı, bir Kadirhan Instagram hesabım.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Selamlar Kadirhan, ben Konya Karapınar'dan Halil Yalçın, şu anda Karapınar'dan İzmit'e seyahat ediyorum, uzun yol şoförüyüm. Geceler Kral FM'de çok iyi, sıradaki bütün şarkılar uzun yol kaptanlarına gelsin diyor. Kaptanımıza selam olsun, hayırlı yolculuklar diliyoruz tüm yolda olan kralcılarımıza. Bursa'dan Uğur, şu anda seni gece vardiyasında çalışarak dinlemekteyim. Şu an okullara sandviç servisi yapmakta olan Fatih abime ve yardımcısı Gökhan kardeşime gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim. İyi geceler sevgili Kadirhan. Sinop'tan, Soy'dan iyi yayınlar. Nöbette olan Mesut Karadeniz ve senin için demiş. Kolaylıklar dileyelim. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde güzel, unutulmayan şarkılarımızı dinliyoruz. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo, unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: Bursa'dan Uğur şu anda seni gece vardiyasında çalışarak dinlemekteyiz demiş. Kolaylıklar dileyelim sevgili Uğur'a. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı program süresi içerisinde bizlere ulaştırabilirsiniz. Hayırlı geceler diyor Burak, iyi yayınlar. Gece vardiyasında çalışıyorum. Ferizli'yle tipi kapalı cezaevinde olan Kubilay'a da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Final şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine mesaide olan kralcılarımıza, yollarda gurbette olan kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.